0: kalmamışız. Bize çok günah etmişsin.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bir Yalın klasiği, evet. Değil mi? Bize çok
1: iyi bir şarkı değil mi?
2: Nefis. Yalın müthiş bir yorumcu ve bestekar.
1: Öyle.
2: Hakikaten dönüp
1: Yalın'ı
2: Yalın
1: sanatçısı seçiyoruz.
2: Seçtik. Çok var tabii böyle. Ama o kadar güzel, yani yaz geldiğinde ben Yalın'ın gitarını alıp böyle usul usul söylemeye başladığından, heyecanlı eserler söylemeye başladığından anlıyorum. Hani derler ya, pist eserleri hazırlandığında anlıyoruz ki yaz gelmiş, ama benim için yazın gelişi Yalın demek.
1: Öyle.
2: Sonbaharda da hüzünlü eserlerle, yine Yalın'ın yaptığı eserlerle, yorumladığı eserlerle sonbaharın gelişi demek. Ben böyle anlamlandırıyorum. Sevdiğim insanlardan biri. Yine çok kıymetli çalışmaları var. Aynen. O yüzden şimdi senin söylediğin eserlerden
1: biri. Beğendin mi?
2: Güzel bir eser. Hakikaten hakkını teslim ederim. Şöyle, şimdi senin bir projen var. O projeni konuşmak istiyorum. Bir Karadeniz projen. Son bölümde konuşmak isterim bunu. Seni soluklandıracağım.
1: Hemen gidiyorum
2: ben
1: yerime.
2: Ben uzanıyorum arabesk diyarlarına gidiyorum. Akabinde Yıldız'ı sevgili yol arkadaşım, sevgili Selçuk Erke bırakacağım. Akabinde biz final için vedalaşmak için bu Yıldız'da tekrar olacağız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Şöyle seni davet etmeden önce sevgili Selçuk'u Yıldız'a hemen alıyorum. Zira son bloktayız artık. Kendisinden iki eser rica edeceğiz. Hemen akabinde sevgili Murat Çorak'la veda edeceğiz. Selçuk, seni özledik. Yakın zamanda da yeni eserin çıkıyor. Biz de buluşmak için sabırsızlanıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Buyursun efendim sevgili Selçuk Erkalaycıoğlu.

0: Bütün alkışlar orkestramıza gelsin. Harikasınız arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet,
1: Süleyhan'cığım. Selçuk, nefesine sağlık. Sayende şöyle iki eserlik soluklandık değil mi Murat? Ne diyorsun? Seni yıldızın ucuna alalım.
2: Ben buraya.
1: Kıymetli yıldızımız bu akşam sensin Murat'cığım. Biz ev sahibi sevgili Selçuk'la beraber. Sevgili Selçuk Erken de orkestrasıyla da efendim sahne alıyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olasın Süleyhan'cığım. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Özel programlarınızda, doğum günlerinizde, düğünlerinizde kendisi. Müthiş orkestrasıyla sizlerle buluşuyor. Biz çok kendisini çok seviyoruz. Uzun yıllardır beraberiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Artık gerçekten akraba gibi olduk.
1: Öyle olduk ya. Evet, o kadar çok oldu. Yayında bir aradayız ki saatlerce burada bazen. Vallahi ben bazen şöyle diyorum dostlarıma. Annemi, ablalarımı bu kadar çok görmüyorum diyorum. Gerçi bir ablam benimle çalıştığı için onu görüyorum ama diğerlerini...
0: Evet, onu da çok seviyoruz. Buradan söylemek istiyorum kendisinde.
1: Değil mi? Bize yemekleri hazırlıyor.
0: Nazımızı da çok seviyoruz.
1: Naz zaten olmazsa eksik kalırdık yani.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Var olasınız güzel bir ekip. Yolculuğumuz
0: çok
1: devam
0: teşekkür
1: ediyor.
0: Ediyorum.
1: Selçuk'cum seni yerine alırken biz Muratçığım'la böyle finale doğru gideceğiz. İyi ki geldin, şereflendirdin bizi, keyiflendirdin.
2: Çok teşekkür ederim davet ettiğin için Züleyha.
1: Beraber veda edeceğiz zaten.
2: Edelim beraber veda edelim.
1: Yine bir ustayı anarak veda edeceğiz. Hangi eser olduğunu biliyor musun?
2: Bilmiyorum.
1: Çalıştın
2: bana
1: mı?
2: Sürpriz olacak. Yok.
1: Çalışmadın mı? Karlı dağlar, kara bulut içinde desem.
2: Aa, onu çalışmaya gerek var mı? Hepimiz biliriz, severiz.
1: Hadi bakalım. O zaman efendim şöyle biz esere hazırlana duralım. Kıymetli yol arkadaşlarım hazırlık yaparken biz de vedalaşalım. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgilerden bugünlükte bu kadar. Bizler yine başka bir misafirimizle, yıldızımızla yine bu yıldızla sizlerle buluşacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: başın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta çok sevdiğim, 30 yıllık arkadaşım, dostum, sohbet edebildiğim şahane bir müzisyen, şarkı yazarı ve diğer özelliklerini de konuşacağız. Ali Güven bugün konuğum. Ali'cim hoş geldin. İyisin inşallah.
1: Gayet iyiyim. Çok keyifliyim. Seninle burada programda olmak çok güzel. Çünkü hani yakın arkadaşlarına her zaman böyle programlara denk gelmiyorsun. Çok da ihtiyacımız vardı bir böyle programa. Çok güzel oldu. Çok keyifli olacağına eminim.
0: Yaşa. Çok rahatlatıcı oluyor tabii ki. Yani sohbet edeceğimiz o kadar çok konu var ki.
1: Tabii canım.
0: Şarkılar var. Evet. Ama ben ilk önce senin şarkı yazarlığınla ilgili konuşmak istiyorum. Çok beğeniyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Yani tabii ki senin müzisyenlik içmişin. Tabii ki bir tamburi durumun var ki ben ona şahit oldum birebir. İnanılmaz. Yani iki dakika bile olsa bütün her şeyi bırakıp sessizliğe bürünüp oturup seni dinlediğim dakikaları hatırlıyorum. Ama yazdığın şarkılar da 30 yılda birdi ben iyi olacağı hatırlıyorum.
1: Evet.
0: 96 model mi diyor hatırlıyorum.
1: 97.
0: 97.
1: Evet. Yolcu Yadigar arkasından. Ah be. İlk albümüm 97'de çıktı. 90. Ondan önce bir müzisyenlik hayatım var.
0: Senin orayı ben çok... Evet. Davul ben çaldırmıyordum. Sonraki 3 sene önce seninle sohbet ettiğimizde bana söyledin.
1: Evet.
0: Perküsyonu biliyordum.
1: Evet.
0: Ama davul çok iddialı yani.
1: Evet aslında evet. Davul temelde aslında hep davul vardı. Perküsyona biraz ağırlık verdim ama tabii ki akabinde hemen davula geçtim. Zaten ikisi birlikte yürüyor. Müziğin içinde olduğun zaman hepsi birlikte yürüyor. Ritimle başladığı için müzik de herhalde içimizden de öyle. Ben 5-6 yaşındayken video görüntüleri var. Böyle hep düğünlerde davulcunun yanında böyle devamlı dikkat kesilen bir çocuktum yani. Ondan sonra tabii o tutkumuz hiç bitmedi ve hala da devam ediyor.
0: Ben seni tanıdığımda perküsyon olayını hatırlıyorum. Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda bir yer vermiştik.
1: Evet.
0: O güzel dönemlerdi.
1: Tabii canım yani 93 falan olması lazım.
0: Ama sonra albüm hazırlığına girdin hatırlıyorum. Şarkılar zaten yazıyordun. Her daim yazıyorsun. Şu anda yazdığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama o dönemi de hatırlıyorum. O sahnenin şeyini tozunu önceden almak çok işe yarıyor sonrasında. Solist olarak sahne aldığımızda benim çok işim yaradı Bek Vokal hayatım. Hazır konuştuk buraya kadar. Şu yolcu şarkısını bir hatırlasak mı acaba?
1: Tabii.
0: Ben Bek Vokal yapacağım. Hazırım.
1: Teşekkür ederim.

0: Bravo.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Nasıl ya, değil mi? 28 sene geçmiş gibi yani, dün gibi değil mi ya?
1: Aynen öyle. Çok acayip. Gerçekten inanılır gibi değil.
0: Zaman su.
1: Düşündüğüm zaman hani eskiler derdi zaman su gibi geçiyor. Hani inanmazdık o zamanlar. Ama hakikaten öyleymiş. Ama ben yine de müziğin yani zamanı durdurduğunu düşünüyorum. Yani çünkü
0: bazen dondurduğunu da.
1: Evet.
0: Durdurduğunu da herhalde.
1: Aynen, aynen öyle. Çünkü işte müziğin herhalde, şarkıların herhalde bu yüzden önemi ortaya çıkıyor. Yani hani gerçek şarkıların, kalıcı şarkıların mesela. Çünkü o dönemi hatırlatıyorlar. Fotoğraf albümü gibi.
0: Artık hatıralarda yer alıyor.
1: Hatta bazen insanın burnuna böyle bir koku geldi. Tanıdık bir koku.
0: Ya değil mi?
1: Güzel bir çiçek kokusu.
0: Gençliğini hatırlatıyor.
1: Şöyle bir şey gidersin böyle 20 sene, 30 sene eve. Bu şarkılar da herhalde öyle bir şey. Müziğin güzelliği de herhalde bunlardan biri olsa gerek.
0: O zaman o şarkılardan bir tanesi daha gelsin mi? Ben çok seviyorum. Sözleri Zeynep Talu. Zeynep'ciğim. Müzik Ali Güven. Yadigar.

0: Çok güzel şarkı. Gerçekten çok iyi. Vokal yapmamak için kendimi zor tuttum. Çok yakışıyor, vokal de yakışıyor.
1: Evet evet. Bu şey yapıldı, bir hücum kayıt dediğimiz şekilde yapıldı bu parça.
2: Çok değerli bir müziz İsmail Soyberk.
0: Abicim. Evet. İsmail Soyberk.
2: Allah rahmet eylesin. Erdem Sökmen.
0: Erdem abi, evet. Şahane canavar devam yola.
2: Eyüp Hamiş, Erdem Erdem Sökmen. Bu şekilde evet o zaman böyle bu şekilde girildi kayda, yani böyle hissederek, yani hani tam böyle içine girmek istedik şarkı,
0: tabii,
2: çünkü
0: tabii.
2: Akustik bir şarkı ağırlıklı, o yüzden de hep böyle vokalleri çalıştırıyor, hep müzik istiyor yani,
0: evet, evet,
2: yani üstlerine kadar koyarsak koyabiliyoruz yani.
0: Ama o sıcaklık başka bir şey oluyor ya, onun sıcaklığı bambaşka, bütün o enerji, enstrümanlar çalıp üzerine solistin içinde artık sözlerle ve melodilerle yüzmesi olayı.
2: Çok yani hakikaten başka. Farklı oluyor. Şey oluyor, şarkının daha çok özüne inebiliyorsun. Şöyle bir durum var, hatta hani normalde aslında aranjörler ya da işte söz yazarları bir kampa girmek gerekiyor aslında da. Evet. Bizim evet o 90'larda çok hızlıydı her şey. Biz bir günde giriyorduk böyle.
0: Bir günde vardı.
2: Normalde bir hafta, o iki hafta böyle aslında sanatçıların bir arada kalması lazım aslında. Yani bir şarkıyı ortaya çıkartmak istiyorlarsa.
0: Tetikliyor evet.
2: Evet zaman ama öyle bir hızlandı ki artık kimse zaman pek fazla ayıramıyor.
0: Birbiriyle bir araya gelemiyor değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Düşmeye vakit bulamıyor.
2: Gerçekten.
0: Vallahi öyle, ben de Zeynep'le karşılaşıyoruz Talih'le. Haftada bir sefer. İşimiz gereği yani aynı şirkette çalıştığımız için plakçı olarak. Çok tatlı, o da aynı şekilde ama ne güzel yakışmış. Yani besteyle sözün uyumu olayı çok. Ben her iki tarafla çalıştığım için yani şiir, sözü oturup beste çevirme olayı,
2: ya
0: besteyi
2: çok...
0: yazılı zamanlı üzerine söz çalışma olayı da başka bir kafa yani.
2: Ya inanılmaz ya. İçin içine prosedüre giriyor. Bir sürü şey giriyor.
0: Tabii.
2: Ama Zeynep Talu yani şimdi...
0: Bilmez mi artık? İşin
2: o başka
0: üstadı.
2: Bir
0: tabii, tabii.
2: Seviye yani gerçekten.
0: Aynen.
2: O yani çok duygusal ve çok şey bir derin bir insan. O yüzden hani şair diyeyim. Yani hem şair bence.
0: O dönem
2: yani.
0: Tabi o daha şiirsel bir yapı vardı bizim 90'larda.
2: Tabii,
0: o, tüm sözlerlerinde yani. O yapı vardı. Çok beğendim. Söz yazarları var o dönemde. Ara ara da söz ediyoruz, mutlaka bahsediyoruz. Şimdi sen de biz oturup baş başa kaldığımızda tabii ki insanlar bunu bir kısmını bilebilirler. Ama ben de tabii ki son 3-5 senedir daha beraber daha sık zaman geçirdik. Ben gelip gittim. İlk defa evine girip çıktım ama çok değişik yönlerim var. Bunları biraz konuşmak istiyorum. Ben biliyorum, benim için çok heyecan verici. Mesela mizahi yönüm var. Bunu çok az insan biliyor. Benim de başıma şöyle bir şey geldi geçen zaman içerisinde. Bazı programlarda müzikten bahsettiğimiz ciddi şeyler konuştuğumuz zaman böyle insan böyle bir ciddi yüz bir takınıyor. Öyle zannedebiliyorlar. Tabii ki o haldeyken öyle oluyor ama normal halimizde. Mesela senin hikayelerin var, küçük küçük hikayelerin var. Ben onlara çok bayılıyorum. Tabii bazıları var. Bir tanesi Ali Güven İzlanda'da, hatırlıyorum, seyrettim
2: evet,
0: onu.
2: Evet.
0: Ali Güven New York'ta var.
2: Evet. İkisi, orada bıraktık.
0: Öyle mi?
2: Orada bıraktım.
0: Devamı
2: çünkü,
0: gelsin.
2: Devamı işte bakalım yani olabilir.
0: Uygun bir durum olursa diyorsun.
2: Ya ben seviyorum. Şimdi çocukluğumdan...
0: Biliyorum, hikayeci değil mi?
2: Aynen. Yani tiyatral şeyi de vardı benim.
0: Evet.
2: Bir de hep komedi üzerine.
0: Ya.
2: Yani yapı olarak da çok komik bir adam olduğum için yani. Çocukluğumdan beri insanları güldürmeyi de çok seviyorum.
0: Bir şarkı tarzım değil.
2: Tarzım değil mi? Tamam.
0: Yapalım mı?
2: Yapalım.

0: Teşekkürler.
1: Çok acayip. Ben bestelerini senin yeni yeni anlamaya başlıyorum diyebilirim. Ya Çürüm Çiçeği diye bir şarkın vardı özellikle en son yaptığın.
0: Evet.
1: O çok, ya doğrusu albüm içerisinde en son yaptığın video klibi vardı.
0: Evet.
1: Ona bayılıyorum. Yani şarkı iskeleti konusunda melodik hattını takip edince çok tatlı, enteresan
0: geliş,
1: şeyler.
0: Gelişme sonuç yani. Gayet... Ben hikayeyi seviyorum yani. Bir bütünlük, evet, evet. Bütünlüğü seviyorum. Mesela şimdiki şarkılara bakıyorum mesela. Çok ayrı ayrı bölümler hep böyle. Bütünlük yok yani. Sanki böyle yani parça bir hikaye anlatmıyor. Üç tane, dört tane hikaye anlatıyor. Hani sinema filmleri vardır ya. Üç hikaye birden, dört hikaye birden filmde. Yeni şarkılar
1: tek parça gibi gelmiyor diyorsun.
0: Efendim, evet, tek bir film gibi gelmiyor. Başyapıt gibi, başyapıt da o yüzden oluyor herhalde yani. Yani 3-4 bölüm ayrı ayrı bölümler oluyor. O da seviliyor, bu da seviliyor. Yani gül gibi geçirip gidiyorlar herhalde, öyle bir şey mi yani?
1: Dedim ya programın en başında insan yani seyircilerimizin senin bilmediğin yönlerini ben anlatmak istiyorum. Ben yakından gördüğüm için bir kere evin müze gibi. Evet, korkunç yani. Bir merakım var. Yani inanılmaz merak var. Ben ne zaman sana gelsem, otursak çay kahve içsek ding dong kapı çalıyor. Bu ne diyorum Ali? Yeni bir şey aldım da diyor. Buldum bir yerden. 50-60 70 ne daha çok sevdiğim tarih.
0: İnsanlar hani bir şey zannediyor. Yani ding dong kapı çalıyor falan.
1: Hayır, abi bir sipariş geliyor. Yani seni takip ettiğin, evet. Özellikle takip ettiğin eski vintage, evet. Eşyalar, oyuncaklar.
0: İşte gelen şeyler de çok komik.
1: Tarif edemiyorum çünkü. Sayın seyirciler, evine girdiğiniz zaman Ali'nin sol duvara şöyle bakın. Bir kere komple orası bir biblolar vesaireler.
0: Her şey var.
1: Her şey var. İnanılmaz.
0: 70'ler, 80'ler, 60'lar.
1: Evet, yaşa. Bahsettiğim işte bölge neresi diye.
0: Hatta bir tane oyuncağım var. 1900'lerin başında yani döküm demirden yapmışlar. Hastalık işte, bak anlatıyorum yani.
1: Evinde o zamanki... ilginç gördüğüm şey kocaman bir deniz gemisi.
0: Siren.
1: Siren şey vardı.
0: Deniz kornası.
1: Senin gibi çok sevdiğim bir abim Harun Kolçak.
0: Evet,
1: çok meraklı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok meraklı. Yani o inanılmaz.
0: Galiba onda da şey vardı.
1: Baykuş seti. O baykuş, bir tane baykuş seti vardı. Onu ben bozdurmadım, biliyor musun? Sağ olsun.
0: Evet, Özlem, anlatmıştım.
1: Sağ olsun Arpej Müzik'ten bizim.
0: Koleksiyondu değil mi?
1: Evet, evet. Ya çünkü aramızdan ayrıldıktan sonra ve onu bazı eşyalarını sevdikleri isteyen, bazı hatıralar almak isteyen. Ben mesela bir şapkası vardı, bir kefi vardı, evet. Onu almıştım. Bir tane bileklik var, hatıra saklıyorum hala.
0: Tabii sünnettir.
1: Ömür boyu hatıra yani. O da çok severdi. Ve özellikle dediğim gibi baykuşa çok merakı vardı. Dünyanın her yerinden topladığı baykuş seti vardı böyle bir şeyin içerisinde.
0: Allah rahmet eylesin. Ya, güzel bir sanatçı, büyüğümüzdü.
1: Şahaneydi. Hazır Harun Kolçak demişken ben ilk vokalistini yapmıştım 1992.
0: Evet, biliyorum.
1: 1,5-2 yıl. Benim ilk eserimi seslendirmişti. Ben bazen şarkılar bitince Harun Kolçak çok yaşa diyorum, dayanamıyorum. Ama tabii ki yani biz onları ben şöyle görüyorum. Kozayı terk ettiler ama bir kelebek olarak terk ettiler tabii. Buradan. O yüzden ömürleri şarkılarla, eserleriyle yaşayarak onlarca yıl daha devam edecek varlığı.
0: Mutlaka.
1: O yüzden her zaman Özkan Uğur'la ilgili konuştuğumuz zaman ben hep buradalar yani.
0: Tabii,
1: bizimle
0: tabii.
1: Eserleriyle birlikteler ve biz onları yaşatmaya çalışıyoruz. Acaba Müptelayım Sana'yı back vokal yapardım bu şarkıya tizden Harun abiye. Şimdi mümkün değil ama elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Müptelayım Sana.

0: Onla Tunç çok yaşa. Harun Kolçak çok yaşa.
1: Büyük eserler.
0: Çok çok değerli insanlar. Tabii ki sözlerini de Leyla Tuna yazmıştı. Hatırlıyorum Harun abinin ilk... Ah, o yıllara gittim vallahi ya. Kaç konser, back vokal yaptık.
1: Ya,
0: ne güzel zamanlar vallahi.
1: Yani inanılmaz. Yani 91-92 diye hatırlıyorum ama yanlış mı?
0: 91.
1: Değil mi?
0: İlk albüm olması lazım. Öyle ben 92'de başladım sonra da.
1: Zaten yani şöyle, yani dediğimiz gibi hani 90'lar dediğimiz ya, yani bir lale devriydi. Müziğin lale devri diyelim ya biz ona.
0: Bizden önce de çok tatlı üstadlar geldiler. Bize çok güzel aşılar yaptılar.
1: Yol açtılar tabii ki. Bu iş böyle ya. Yani.
0: Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten bir insan bazı konularda söz yazma, beste yazma, şarkı yazarlığı konusunda aranjörlük işi çok bambaşka bir iş.
1: Evet.
0: Onların o tecrübelerinden bize o kendi kapılarını canı gönülden açıyorlar ya. Bilmediğimiz bir şey varsa o konuda aydınlatıyorlar. Ve bunu hiçbir beklenti olmadan senelerce yaptılar. Çok abi, yani çok değerli abilerimiz. Ben Mazhar abi, Fuat abi, Özkan abi, Barış abi, Barış Manço. Aynı şekilde. Çok ben yararlarını
1: yani
0: gördüm.
1: Söylediğin
0: çok,
1: isimler hepsi
0: çok
1: yani
0: değerli.
1: Çok önemli ya.
0: Şimdi şahane bir şarkı daha var. Sözleri benim hatırladığım Aşkın Turan müziği.
1: Feyyaz Kuruş ve bana ait bir şarkı.
0: Feyyaz.
1: Bu gece.
0: Bu gece Feyyaz Kuruş. Feyyaz'cığım selamlar olsun. Seni çok seviyoruz.
1: Evet. Şahane buradan Feyyaz şarkılara. Kuruş'a, Feyyaz abiye çok selamlar. 90'lı yılların unutulmaz şarkıları.
0: İnanılmaz.
1: Neler var neler yani. Ateşini Yolla Bana'dan tut. Benimle oynaması işte. Evet. Var da var. İnanılmaz. Sevdik sevdalandık.
0: Oraya
1: tabii,
0: okudu tabii.
1: Sensiz Sabah Olmuyor'dan tut. İşte yani çok şarkısı var.
0: Helal olsun. Helal olsun. Bu geceyi mi okuyoruz peki şimdi?
1: Bu gece okuyoruz. Ay. Evet.

0: canlı performans
1: her
0: yapıyorsun.
1: Zaman
0: sahne, evet. Sahne devam takip ediyorum.
1: Evet.
0: Yani full sahnenin çok heyecanlı, çok hareketli, çok şahane.
1: Teşekkür
0: süper.
1: Ederim.
0: Bu arada bu şarkıyı demin anons ettik. Aşkın Tuna'ya tabii ki. Sevgiler, selamlar olsun. Çok severim Aşkın'ı da. Aşkın
1: aynen
0: abiyi.
1: Öyle Aşkın abiye de bundan çok saygılarımı,
0: sevgilerimi yolluyorum. Ne kadar büyük hitlere imza attı. Yani, İnanılmaz.
1: Şeyle zaten hani beraber yürüdük biz bir yollarda var. Ondan
0: devlerin
1: sonra
0: aşkı.
1: Demir attım yalnızlığa var.
0: Devlerin aşkı.
1: Devlerin aşkı büyük olur var.
0: Var
1: yani sevda, sevdik sevda. Pardon Zeynep Tarih'in de o. Aşkın abi de 90'lara yani inanılmaz
0: imza attı.
1: İmzasını
0: i̇nanılmaz,
1: atan
0: inanılmaz
1: büyüklerimizden.
0: Hala
1: o da şairdir.
0: Yazıyor, tabii,
1: çok değerli bir abimiz.
0: Yaşa be.
1: Onlarla beraber olmaktan her zaman da bir araya geliyoruz her zaman. Mutlu oluyorum. Çok tatlılar yani gerçekten. Evet. Muhteşemler.
0: Çok değerli bir sözleri bestekar Adnan Ergil.
1: Evet Adnan abimizin parçası.
0: Çok güzel. Nilüfer Hanım'ın seslendirdiği çok güzel bir şarkı.
1: Evet.
0: Onu koymuşsun repertuara. Çok sevindim koyduğun için.
1: Evet.
0: Böyle ayrılık olmaz. Ne güzel bir şarkıdır. Ali Güven.
1: Teşekkürler. Adnan abiye de çok saygılarımızı diliyorum.

0: çok güzel bir şarkı ya. Adnan Ergin.
1: Gerçekten Adnan abinin ama çok acayip. Haram geceler mi?
0: Tabii
1: canım. Hava nasıl oralarda?
0: Çok güzel yani ya. İnanın. Ben çok beğenirim Adnan abi bestelerini. Adnan Ergin bestelerini.
1: Bir 20 yıl önce karşılaşmıştık stüdyoda. O kadar acayip bir döneme denk gelmişti ki. Ve insanın şöyle bir ayağa kaldırıp tekrar o gücü veren hani birkaç cümle, bazen abilerimiz bunu yaparlar bize. Gelirler böyle bir cümle kurarlar. Seni hatırlatan belki bir şey olur o. O hatırlatması bir de bize çok tatlı gelir ve onu biz, o dokunuşu çok kıymetli buluruz.
0: Tecrübe.
1: Şimdi Erkin Koray'ın sözlerine yazdığı Çöpçüler şarkısı var. Şahanedir. Ben hiç Çöpçüler şarkısını sahnede okumak nasip olmadı, hiç denk gelmedi. Fesuban Allah'ı çok okudum. Hı hı. Ama Çöpçüleri ilk defa sen hani

0: İlk defa dinleyeceğim
1: ben
0: senden.
1: Ben çok seviyorum.
0: Ya, zaten ben de seviyorum hani... şarkıyı canım. Hala radyolarda her yer çalıyor.
1: Evet. Ya,
0: şahane bir şarkı.
1: Erkin Baba.
0: Erkin Baba.
1: Yani Anadolu rock'ın kralıdır. Hani Türkiye'de.
0: Müthiş bir.
1: Dönem. Yani önümüzü çok yol açtılar bize ya. Gerçekten. Tabii, Cem Karaca, yetişler, Erkin işte, Koray, Barış abi.
0: Evet. Hepsi çok hani, yaşlısınlar. Ya, şarkıları
1: çok şanslıyız o dönemde. Herkes şanslı. Yeni nesil de şanslı. Onlar iyi ki yani işte eserler burada ortaya
0: yaşıyor çıkıyor. Yaşıyor tabii yani, evet, yani. O zaman çöpçüler diyelim.

0: Helal. Muhteşem bir enerji.
1: Ya yani ben şarkıyı kimin şarkısını söylüyorsam onun enerjisine giriyorum ya. Erkan abi ben çok enerjik bulurdum. Aslında ona hani bakışı baktığın zaman böyle çok böyle mülayim hani ya, şey bir ağır başlı.
0: Daha durgun gibi
1: ama müziğinde
0: mi?
1: Öyle değildir yani.
0: Yani işte söz yazdığı sözlerde onlar var hepsi.
1: Tabii. Yani, süper. Yani müthiş bir matematik.
0: İyi ki geldin. Kardeşim benim çok
1: teşekkür
0: sağ ol.
1: Ederim.
0: Vallahi şeref verdin. Çok mutlu oldum şeref seni gördüğüm için. Zaten seni gördüğüm anda benim için biliyor zaten.
1: Ben de öyle, sen de, var, seni biliyorsun. De öyle.
0: Çok gerçekten severim seni yıllardır.
1: Ben de öyle.
0: İyi ki geldin. Ne de iyi ettin. Tabii ki finalde çok tempolu güzel şarkılarla bitireceğiz. Son bir kapanış anonsumu yapayım. TRT Müzik ekranlarında bu hafta Ümitli Şarkılar'da çok sevdiğim arkadaşım, dostum Ali Güven konuk oldu bizlere, sağ olsun. Önümüzdeki hafta Ümitli Şarkılar'da tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve şarkılar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz.

Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, aynı şekilde çeşitli tekkeler ve daha geniş anlamda İslami dini yaşam içinde önemli bir yerdi. Melodi kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğini yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeye geldim.

0: Bakır Bey, ilk kez Urfa'ya geliyorum ve özellikle Urfa'nın müziği çok merak ediyorum. O yüzden sizi konuk etmek için çok şeref duyuyorum.
1: Biz şeref bulduk. Hoş geldiniz
0: Hoş bulduk.
1: memleketimize.
0: Çok memnun.
1: Şeref verdiniz. Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Bizde Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor. Mesela türkümüz bile bazen bir klasik şarkı formunda olabiliyor. İlahiler icra ediyoruz. Çifte diyoruz bu ilahilere. Uzun havalarımız var. Gazellerimiz var. Yani Türk müziğinin bütün formları burada halk

0: nezdinde halk müziği çerçevesinde icra ediliyor.
1: Anladığım kadar Urfa müzik şehir diye
0: Evet.
1: geçiyor.
0: Evet.
1: Müzik bu Urfa için ne önemi taşıyor?
0: Müzik meclis adamı olmanın aslında mecliste saygın olmanın çok özel bir şeyi, türevi diyelim.
1: Müziğe karşı
0: Yani müziğe
1: saygı
0: karşı
1: var.
0: müthiş bir saygı vardır. Müzik icracılarına karşı son derece saygı vardır.
1: Siz de böyle bir davranışla karşılaşıyorsunuzdur.
0: Tabii ki ustalarımız hep zaten
1: Ya
0: öyleydi.
1: siz de bir usta olarak
0: Estağfurullah.
1: kucağınızda bir cumbuş var diye biliyorum, değil
0: Evet,
1: mi?
0: bu cümbüş tekneli fakat
1: Ha.
0: sap, cümbüş sapı değil.
1: Tambur.
0: Buna cümbüş kazanlı Urfa tamburu diyoruz.
1: Bu Urfa'ya ait bir enstrüman mı peki?
0: Şu kısım değil.
1: Tabii ki.
0: Evet, şu kısım cümbüş.
1: Evet.
0: Evet, fakat şu kısım ben şahsıma ait bir form.
1: O size ait
0: Bana
1: bir.
0: ait. Evet.
1: Neden
0: Fakat
1: böyle tercih ettiniz?
0: bu Urfa'yı ve genel Türk müziğini, Doğu müziğini de anlatan bir saz. Ya bunda tarı hissettirebilirsiniz. Tamburu hissettirebilirsiniz. Cümbüşü zaten hissettirirsiniz bu versiyonunda. Böyle geniş bir icra yeteneği olan bir saz mı?
1: Sorularım devam edecek ama ondan önce sizden bir eser dinleyebilir miyim
0: Tabii ki
1: acaba?
0: seve seve. Evet. Daracık sokakta yara kavuştum.

0: Yollarınıza, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum Audrey Hanım. Sağ olun.
0: Bu eser Urfa
1: yansıtıyordur.
0: Evet,
1: evet. Bu geleneksel bir Urfa türküsü. Gördüğünüz gibi Urfa'nın sokaklarına konu edinen bir türkü. Ve o zamanki yaşamı konu eden bir türkü.
0: Evet.
1: Sevdalıların bir sokakta bir araya gelmeleri, küslermiş, bir de onunla barışıyorlar bir gül vererek. Çok anlatımı yüksek bir türkü.
0: Kesinlikle kavuşan yarlar.
1: Evet.
0: Aynı zamanda anladığım kadarıyla Urfa'da yani birden fazla medeniyetlerinin kavuştuğu yer.
1: Evet.
0: Çok uygar olduğun bir şehirdir.
1: Evet, şehir kültürleri zaten öyle, musikileri çok gelişmiş oluyor. Şehirde tabii çeşitli unsurlar söz konusu olunca ister istemez o katkılar bugünkü güzelliği ortaya çıkarıyor.
0: Mesela bu çok kültürlülük nasıl müziğe giriyor sizce? Nerede anlıyorsunuz müzikte?
1: Şimdi bu mesela Urfa'nın eski şeyleri, müzisyenleri genellikle Ermeniler. Dolayısıyla Ermeniler müzikte diyelim ki sazda çok öndeler. Seste de yerli Urfalılar hem de. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiğinde çok yüksek bir müzik icra ediyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Yani herkesin iyi tarafı, iyi yönü alınınca
0: müzik insanları birleştiriyor orada.
1: Birleştiriyor, evet.
0: O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyiz acaba?
1: Evet. Şimdi sırada bir gazel var. Yaşar Nezihe Hanım'ın gazelini mesnevi tarzında okumaya çalışacağım. Bu fulünle ciğerparem enisim haki sar oldu. Parça terkiplerin olduğu bir gazel diye.

0: Ellerinize, ağzınıza, ruhunuza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel oldu.
1: Böyle bu Yaşar Nezihe Hanım'ın evladının vefatı üzerine yazdığı bir ağıt aslında. Yani ciğerparesinin ayrılışından sonra yaktığı bir şiir diyelim. Bunu
0: Hissettiriyor ezgisi
1: hissettim.
0: de. Sizinle birlikte bir şeyler çalmak çok isterim.
1: Ben de çok arzu ederim.
0: Size eşlik edebilirsem
1: Olsun.
0: çok mutlu
1: Oldu
0: olurum.
1: çok. Ben de mutlu
0: Birlikte
1: olurum.
0: ne
1: Lütfen.
0: çalabiliriz acaba?
1: Seher oldu, vakti oldu. Hicaz

0: Bir türkü çok
1: Deneyelim.
0: da yakışır umarım. Evet.
1: Bakalım.
0: Bir anonim Urfa türküsü. Şükrü Çadırcı'dan alınan bir türkü. Şükrü Çadırcı da Urfa'nın önemli ustalarının birisidir.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Ellerinize
1: sağlık. Sizin ellerinize sağlık.
0: O zaman hemen arka binde bir eser
1: tamam,
0: daha çalalım mı?
1: Gül yüzün dönme benden diye bir beste türkümüz var. Evet. Bedirhan Kırmızı'dan alınma. Evet.

0: Ağzınıza,
1: ellerinize sağlık sizin de.
0: Çok güzel oldu yani. Çok güzel bir eser geçti.
1: Çok güzel. Çok güzel.
0: Ya çok en az çok keyif aldım. Kusurlarıma affolsun. Var olsun.
1: Sağ olun. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Programı bitirmeden bunu sormak istedim aslında. Bugünkü Urfa müziğin kültürün aktarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunun devamını var mı? Ona giriyor musunuz?
1: Yüce şeylere hitap eden duygusal müzikler artık yerini daha sentetik müziklere bıraktı. Ama tabii çaba var. Bahçıvan diyelim tohum ekiyor, suluyor.
0: Evet.
1: Fakat işte onun yeşermesini beklemek lazım.
0: Evet. Ufak olsa da umarım biraz solumuş olduk. Bir son eserimiz olur. Yani son olmasın inşallah da şimdilik bir son ne çalalım?
1: Yine bir geleneksel türkü. Kalanın ardında ekerler küncü.
0: Çok güzel.
1: Evet, yine kalenin önündeyiz burada. Burayla da anlamlandırarak onu icra etmeye çalışalım.

0: ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Var olun sizde.
0: Müziğinizi, hikayenizi, görüşünüzü benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Evet, siz de şeref verdiniz bize. Buraya konuk oldunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah görüşeceğiz. Var olun. Beşiği çamda, yuvarlanıverdi damda. Keşke sevmez olaydım, usandırdı bu candan.
2: Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Avaloğlu.

0: taşın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyor, roman almış okuyor. Kekine yer çalıyor.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te. Başka.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Hepinizin yüreğine sağlık. Ne güzel söyledin iki şarkıyı
1: Çok
0: da.
1: teşekkür
0: İlk
1: ediyorum.
0: şarkı çok zordu, bunu itiraf etmek lazım. Sezen Aksu'nun böyle şarkıları kolay gibi dinlenir ama bazı şarkıları gerçekten çok ciddi takip edilmesi lazım.
1: Evet, bende de çok özel yeri olan bir şarkıydı bu. Hani bazen sorarlar ya, hayatınız bir şarkı ol hani şarkı olsa ne
0: Ne
1: olurdu?
0: olurdu değil
1: Bu
0: mi?
1: şarkı olurdu
0: Çok
1: galiba.
0: güzel.
1: Çok sevdiğim
0: Harika
1: bir şarkı.
0: seslendirdin. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz. Evet, Ececiğim, şimdi hemen seni dinlendirirken biz de enstrümantal bir şarkı çalalım. Güftesi Mustafa Sevilen ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait olan Sarsam Seni ya da Gül Dudaklım. Buyurun.
1: Müthiş.

0: Bravo.
1: Elinize sağlık arkadaşlar. Harikasınız. Çok güzel değil mi? Hep sözlüdür böyle şarkılar.
2: Çok güzel.
1: Sözlü dinlenir ama enstrümantali de bir ayrı güzellik katıyor bence.
2: Çok güzel oldu. Çok keyif aldık.
1: Sağ olun arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Evet, şimdi müzikle devam edeceğiz tabii ki. Sırada çok güzel bir şarkı var. Ama şarkıdan birazcık bahsetmek lazım. Bunu seslendirmeden evvel. Another Day in Paradise mı diyeceğiz şimdi?
2: Evet.
1: Aslında bu şarkının bestesiyle ilgili birazcık araştırdığımda hikayenin çok acıklı olduğunu duydum. Ve aslında yazan kişi Phil Collins'in bununla ilgili çok güzel bir gözlemi var. Şehir hayatında tabii ki ister istemez yaşam çok hızlı akıyor ve birçok şey görmezden gelinebiliyor, göz ardı edilebiliyor. Öyle bir şey ki sokakta yardıma muhtaç bir kadın var ve kimse onu görmüyor. Kimse bir yardım eli uzatmıyor. Tabii ki sanatçı bunu gördükten sonra bir vicdan kaybının olduğunu görüyor insanlarda. Ve ne kadar önemli bir nokta aslında bu vicdan kaybı. Dün de vardı, bugün de var, gelecekte de olacak. Çünkü hepimiz malum yaşadığımız şehirlerde artık yardıma muhtaç, düşkün halde olan bir kimseye yanaşmaktan çekinir ve korkar hale geldik. Yani bir kişinin sokakta yardım istemesinden veya zor durumda kalmasından ürküyoruz. Öyle değil mi? Yani evet, hepimiz acaba dokunsam başıma bir şey mi gelir diye düşünüyor insanlar. Ya da bu bir gerçek mi? Olayın ardında başka bir şey olabilir mi endişesi taşıyorsun. Ve o iyi niyetimiz var ya, insan olarak yapmamız gereken, insanlığın gerektirdiği o iyi niyet, o dokunuş maalesef bizden çok uzağa gitti.
2: Çok maalesef.
1: Ve bir vicdanlar, gerçekten aslında vicdanlarımız çok rahat değil. Hepimizin vicdanı rahatsız bu durumda. Bu şarkıyı seslendirmeden evvel bu etkiyi hissettim ve paylaşmak istedim. Hem seninle hem izleyicilerimizle.
2: Yaptın. Zaten ana teması da buydu şarkının. Hatırlatmamız da çok iyi
1: tamam.
2: oldu.
1: Tamam. Bir de dinleyelim senden şarkıyı. Tabii. Buyurun.

0: Bravo, gönlüne sağlık. Gerçekten muhteşem seslendirdin.
1: Çok
0: Zaten
1: teşekkür ediyorum.
0: yabancı şarkılarda özellikle ya, o doğallığı o kadar güzel yansıtıyorsun ki, yani
1: Çok
0: yabancı şarkı
1: mersi.
0: söylüyorum hissi vardır ya, o sende yok. O senin doğalın yani. O
1: Çok
0: çok güzel bir
1: teşekkür
0: şey.
1: ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de şimdi bir enstrümantal çalalım Ece.
1: Evet.
0: Sevebilseydim diyelim.
1: Süper.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Gönlünüze sağlık. Ne güzel değil mi? Bu rahmetli Ferdi Tayfur abimizin en çok sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Yeri doldurulmayacak sanatçılar derler ya, gerçekten öyle. Çünkü onlar o kendi ses rengini insanlarla buluşturabilmiş ve o ses rengini yıllarca da hafızalara yerleştirmiş çok özel isimler. Çünkü baktığın zaman bir tane daha Ferdi Tayfur yok. Mesela düşünsene, Orhan Gencebay, bir tane Orhan Gencebay var. Ses olarak bir tane İbrahim Tatlıses var. Bir tane Ferdi Tayfur vardı. Yani bunu şöyle, eskiden çok renk vardı mesela. Rengarenk, böyle ne güzel müzik, o kadar renkliydi ki enstrümanlar için de aynı şey geçerli. Yani bakıyorsun, biz bundan çok fazla demeyeyim, 30-40 yıl öncesine baktığımızda o kadar değişik klarnet tonları vardı ki, hepsi ayrı ayrı rengarenk, böyle çok güzeldi. Herkesin kendi nefesini hissediyordun. Şimdi herkes aynı. Az önce benim enstrümantalimden önce anlattığımız hikaye işte vicdanla ilgili. Bak şimdi ne kadar benzer bir durumla yine karşı karşıya kalacağız. Şimdi öyle bir türkü var ki, bu türkünün 16. yüzyılda, düşünebiliyor musun? Pir Sultan Abdal zalimlere karşı duruşunu ve dostlarına bağlılığını dile getirdiği bir türkü. Yine burada da ortak bir paydada buluşuyorlar. 16. yüzyılda olsa, günümüzde olsa
1: Kesinlikle.
0: ortak bir buluşma var. Yani toplumsal konular, bakış açıları çok fazla değişmiyor. Dönem değişse bile bakış açısı değişmiyor.
1: Duygular aynı
0: Doğru,
1: kalıyor.
0: aslında doğru hep doğrudur. Şimdi çok güzel bir türkü, bunu da seslendirelim. Dostum dostum diyelim.
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Bravo. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Harika
1: ederim.
0: seslendirdin. Yusuf Ali, ellerine
1: Sizler de aynı
0: sağlık.
1: şekilde.
0: Yusuf
1: Hoş geldin
0: Ali,
1: Yusuf Ali.
0: şöyle bir Ege'ye doğru gidelim.
1: Of,
0: Ege
1: gidelim.
0: benim olmazsa olmazımdır. Yönetmenimizin de öyle. Mustafa Bey, Zeybek duyduğu zaman emin olun ki şu anda yüzünün güldüğünü buradan görüyor gibiyim. Bu Zeybek çok çalındı. Benim de uzun zamandır çok sevdiğim, dinlediğim Zeybeklerden biri. Hatta bizim Ege Üniversitesi'nden Zeynel hocamız bağlama üstadıdır. Zeynel hocanın yazdığı, kaleme aldığı bir Zeybek'tir bu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve yine benim sıra arkadaşım konservatuardan Engin Aslan bunu kayıt yaptı ve bu kayıt çok tutuldu. Her yerde bu kayıt çaldı. Çakal Çökerten Zeybeği kaydından bahsediyorum. Çok hoşumuza gitti. Yani Zeybek oynamasını bilmesek de oynar gibi hissediyoruz kendimizi duyduğumuzda. Şimdi Zeybek oynamasını bilenleri efendim ayağa davet ediyoruz ve Çakal Çökerten Zeybeği diyoruz. Buyurun.

0: Zeybeklere uzun yıllarda çalmışlığım vardır halk oyunlarında. Halk dansları gerçekten çok güzel.
1: Çok.
0: Oynamayı
1: Ben de
0: çok
1: çok
0: isterdim ama
1: severim.
0: olmadı.
1: Ben
0: Oynayamadım.
1: oynadım.
0: Öyle mi? Oynadın mı?
1: Evet. Çok
0: Nasıl?
1: severim
0: Oynar
1: folklor.
0: mısın hala? Var mı aklında figürler?
1: Ay vallahi yapamayabilirim. Ama küçükken çok severdim. Folklor falan kulübüne hep üye olurdum.
0: Ne güzel.
1: Çok severim. O
0: Ben
1: böyle
0: iki şeyi
1: yöresel
0: çok istedim
1: kıyafetlerinde.
0: olamadım mesela. Bir halk
1: Neydi?
0: oyunlarında olmayı çok istemiştim. Sadece eşlikçi oldum. Bir de bando takımında olmak istemiştim. İlkokulda
1: Aa.
0: olamamıştım. Maddi yetersizlik sebebiyle.
1: Aa,
0: Yani çok
1: olamaz.
0: üzünlü anlatmayayım bu sahneyi ama o kıyafetler vardı ya, kostümleri biz alamamıştık. Ve onu
1: Ya.
0: alamadığımız için bandoya hiçbir zaman için giremedim. Bana yıllar sonra Edirne'de bu hikayeyi anlattığımda, küçüklüğümden kalan, oradaki bizim Edirne bandosundan arkadaşlar sağ olsunlar sürpriz yaptılar. Bir baktım bana bando şey takım
1: Ya
0: getirmişler. Kostüm getirmişler.
1: inanmıyorum.
0: Az biz senin çocukluk hayalini gerçekleştirdik dediler. Buradan da
1: Vay
0: Edirne
1: be.
0: bandosuna selam ve sevgilerimizi gönderelim. Evet, programımıza müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Şimdi gönlümüzün sultanısın tabii ki. Gönlümün sultanısın diyoruz sevgili
1: Evet.
0: izleyenlerimiz. Buyurun.

0: Çok güzel. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Çok güzel çaldınız. Senin de yüreğine sağlık Gece.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ne güzel değil mi? Eskiden bak insanlar bakış açısı ne kadar çok değişiyor. İnsanlar aşkı çok farklı yaşıyorlardı. Tarifi çok farklıydı aşkın. Bir dokunuş, bir bakış çok derin duygular uyandırıyordu. Ama şimdi öyle mi?
1: Ama.
0: Aması var işte. Yani
1: aması,
0: şimdi öyle
1: evet.
0: mi? O incelik, aşktaki o incelik artık çok fazla görünmez oldu. Yani
1: evet.
0: bir kavuşma hayali, o özlemle dokunuş, sabrediş, aşk çünkü bunları gerektirir ve aşkın anlamı da böyle ortaya çıkar. Aşk dediğin şey
1: evet.
0: bize bunu hissettirir. Valla ben şanslı hissediyorum kendimi. Bütün bu hani bugün saydığımız olmayanları yaşadık.
1: Ne güzel.
0: Şimdi birazcık hareketlenelim istiyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi? Şevket'ten şu hareket geldiğine göre hareket
1: zamanı
0: istiyor
1: geldi
0: tabii.
1: Diyor değil mi?
0: O zaman Şevket'ciğim dünden beri bana bunu çal çal diye bir hal oldun. Arpa buğday daneler. Senin çok sevdiğin türküdür bu. Hadi bakalım buyurun.

0: İşte bu be. Bravo Yusuf Ali.
1: Bravo.
0: Elinize sağlık arkadaşlar. Çok güzel.
1: Harikasınız.
0: Hareketlendik değil mi?
1: Evet, kendimize geldik.
0: Çok güzel oldu. Şimdi seninle de aynı harekete devam edelim. Bu sefer aşka gönül vermem, aşka inanmam diyoruz. Buyurun.

0: Harikasın, gönlüne sağlık.
1: Sizler de
0: Bravo.
1: öyle.
0: Çok güzel oldu arkadaşlar. Hepinizin eline gönlüne sağlık. Bu hafta yine muhteşemdiniz. Hepinizin duygusu birbirimize güç verdi. Güzel bir haftayı tamamlamış olduk. Yine böyle Serkan Çağır sahnesinde güzel bir repertuar, yine hazırlık yapacağız. Bir sonraki program için hazırlanacağız. Bu hafta ne hissediyorsun?
1: Çok mutluyum ben. Sizler de öylesiniz. Ne
0: Bütün
1: güzel.
0: şarkılar hoşuna gitti değil mi?
1: Çok. Gerçekten.
0: Bizim de çok hoşumuza gitti. Gönlüne sağlık.
1: Sizlerin de
0: Harikasın.
1: öyle. İyi ki
0: Evet,
1: varsınız.
0: bu haftayı o zaman noktalayalım. Son şarkımıza geçelim. Tabii ki son şarkımız da çok hareketli, kıpır kıpır bir şarkı. Yakın dönemin en güzel şarkılarından biri bu, Tekirdağ'ın Üzümü. Hareketli bir bitiriş yapalım. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesinden bugünlük bu kadar. Umarız ki yaptığımız müzikler sizlere iyi gelmiştir. En az bizler kadar sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: başın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan ustanın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Kekine ya çalım.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: başın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

Ege etkinlik noktalarında çocuklar çeşitli faaliyetlerde kendi potansiyellerini keşfediyor. Teknolojiyle tanışıyor, kendi dünyalarını tasarlıyorlar. Burada

0: Ve çocukların parıldayan gözlerini, neşesini, umudunu, enerjisini gördüm. Eğitim, bir toplumun geleceğini aydınlatan en güçlü ışık.
1: Hadi hep birlikte Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na destek olalım. Çocukları nitelikli eğitimle buluşturalım. Unutmayın, bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açım ben.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Sırır'la Virtüozite yarın TRT Müzik'te.
1: Adım Yiğit Rahman Atuk, 12 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Ordulu'yum, şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum.
2: Mavim, mavi şeylim, mavi, mavi şeylim, tenhada buluşur.
1: Her yaz Ordu'ya geliriz. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum, ablamla oynuyoruz. Gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor.
3: Al bakalım bu işlemi sayın. Şimdi tonuna bakalım.
1: Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Konservatuara gitmek istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his.
0: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Özalan'dan herkese merhabalar efendim. Bugün yine çok özel bir ritimle birlikteyiz. Kimin ritmiyle ritim tutacağız? TRT'nin de yakından tanıdığı, ülkenin de Türkiye müziğinin de mihenk taşlarından bir tanesi. Hem değerli müzisyen hem değerli kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde. Hoş
1: Aynen öyle.
0: geldin Serkan'cığım,
1: Hoş
0: nasılsın?
1: bulduk evimize, hoş bulduk. Çok güzel bir günde beraberiz seninle. Uzun zamandır da ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu.
0: Ya çok teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Ben de seni her programımda ağırladığımda hem çok heyecan duyuyorum. Çünkü gerçek müzisyenlerle
1: Sağ olasın.
0: sohbet ediyor olmak ve bir program gerçekleştirip arşive teslim ediyor olmak,
1: Ne
0: yani
1: güzel.
0: ülke arşivine teslim ediyor olmak son derece keyifli. Bugünün de vaadini benim vermeme gerek yok. Senin ismin zaten bir vaat oluşturuyor. Harika müzikler dinleyeceğiz. Harika eserler
1: Tabii
0: çalacaksınız bize
1: evet
0: Tolga'yla.
1: evet Tolga ile güzel şeyler hazırladık. Provamızı da yaptık. Biz hazırız zaten. Seyircilerimiz de bunu hak ediyor. Siz de her hafta programda hem sohbetle hem de müzikle hem gönüllere hem de kulaklara, beyinlere ulaşmış oluyorsunuz. Ne güzel.
0: Teşekkür ederiz. Tolga Kılıç, Serkan Çağrı birlikteliği göreceksiniz bugün.
1: Eski bir dostluk aslında.
0: Evet, eski bir dostluk. Hazır mısınız dedi, hazır seyirci dedi. Ben hazır mısınız diye sormak istiyorum. Adeta konserdeymişiz gibi. Çünkü adeta konser esintisi olacak. Böyle boğazında, serin sularından
1: Aynen.
0: ve rüzgarından tüm Türkiye'ye.

0: birbirlerinize adeta bir konser yaşatacağız bence.
1: Canlı canlı, ne güzel.
0: Siz de çok eskiden beri Tolga'yla beraber de çalışıyordunuz.
1: Çok eski. Yani Tolga'yla ben ikinci solo albümümde beraber çalışma şansı buldum. İskender Paydaş, Tolga o ikinci albüme can verdiler. Gerçekten hem ruhlarını koydular hem de inanılmaz o düzenlemelerle klarneti o kadar güzel ortaya çıkardılar ki hala benim için eskimeyen, modası geçmeyen en güzel albümlerimden hangisi diye sorsalar ikinci albüm Ala'dır derim. Çünkü dediğim gibi hem Tolga'nın hem İskender'in çok kıymetli müzisyen dostlarımızın orada bıraktığı izler var.
0: Evet, İskender Paydaş'la da sevgili İskender'e de
1: selamlar,
0: buradan sevgiler. Benim tüylerim şimdiden diken diken dinleyeceğimiz eserler karşısında. Ben bugün hiç konuşmak bile istemiyorum açıkçası.
1: Konuş konuş.
0: Konuşacak çok şey de var ama
1: var.
0: Daha çok dinlemek istiyorum. O yüzden hemen başlayalım mı?
1: Başlayalım tabii. Ne demek? Buyurun.

0: Amatör ruhu korumak tabu olsa gerek. Ömür boyu da sürecek olan bu soruyu cevaplamak en zor şeydir diye düşünüyorum. Çünkü hep böyle bir hayalimiz vardı ve hayalleri basamak basamak düşünüyorum. Her ulaştığımızı bir kenara koyup bunu da başardık. Şimdi sırada ne var diye devam ediyoruz. Ben özellikle kendi yolculuğumda bunu çok fazla yaptım. Yıllardır da yapmaya devam ediyorum. İyi bir müzisyen olmak öncelikle tabii ki iyi müzisyenlikten de önce iyi bir insan olabilmek, size ait olan ruhu üfleyebilmek önemli. Çünkü insan, enstrümanlar da öyle. Yaptığımız tüm işlerde bunu görüyoruz. Altta neyse üstte de odur mantığıyla hareket etmek gerekiyor. Çünkü sizde olmayan bir şeyse zaten onu çıkartmak da mümkün olmuyor. Ses insanın yankısı diye düşünüyorum. O yüzden ben mesela hep yankılandığında kendi yaşamımı sorgularım. Hangi aşamadayım, ne durumdayım, nasıl hissediyorum? Acaba hala içimdeki o heyecan yaratan gerçekler devam ediyor mu? Geçmişten aldığım, feyz aldığım her şey benimle beraber o yolculukta devam ediyor mu? Yoksa ben onları unuttum mu diye insan sorgulamadan edemiyor. Bu yüzden ben müzisyenliğimin iyi bir noktasında olduğumu düşünüyorum. Star olmak çok zor bir şey çünkü hiç sönmemesi gereken bir ışık taşımanız gerekiyor. O ışık parladığı sürece o starlık yerinde görülür ve duyulur ve hissedilir oluyor. Bizim açımızdan yani enstrümanistlik açısından tabii ki en zor olan şey müzik alanında başarılı olmak ve başarılı kalabilmek. Aslında başarıyı sürdürebilmek, kalabilmek çok daha önemli. Çünkü bakıyorsunuz hayatınızın bir noktasında belki de bazı şans, bazı size dokunuşlar sizi bir yere taşımış olabilir, bir şans oluşmuş olabilir. Ama bunun şans olup olmadığı zaman içerisinde çok net ortaya çıkıyor. Çünkü baktığınızda acaba bir şey oluşturmuş ama sonrasında devamlılığı gelmiş mi? Devam edebilmiş mi? Bu elde ettiği kariyeri sürdürebilmiş mi diye bakıldığında orada işte gerçek ortaya çıkmış oluyor. Yaklaşık bir 30 yıla yakındır ben bu yolculuğun içindeyim. 20 yaşından beri profesyonel müzik yaşamının içindeyim ve 30 yıl geçti diyorum. 50 yaşına vardım. 30 yıldır da aynı yolculuğu aslında istikrarlı bir şekilde sürdürmeye çalışıyorum. En önemlisi bu benim için.
1: Bu sürekliliğin sırrı ne peki?
0: Sürekliliğin sırrı tabii ki işinizi öncelikle sevmek, aşık olmak. Benim için zaten başka bir seçenek yok. Ben çocukluğumdan itibaren müzisyen bir ailede doğduğum için müzisyenlikle var oldum. Müzisyenlik üzerine kurulu bir yaşam öyküm var. Bütün her şeyimi inşa ederken müzik üzerine inşa ettim. Hayatımın merkezinde müzik var. Klarnet benim yolculuğumun hep taşıyıcısı oldu çocukluğumdan beri. Ne söylemek istediysem hep klarnetim aracılığıyla söyledim. Hayallerime klarnetim sayesinde kavuştum. Tabii ki sevdiklerimin desteğiyle bugünleri yaşıyorum ama klarnetin benim hayatımdaki yeri çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum.

0: Peki bu anlamda hep müzisyenler enstrümanıma çok şey borçluyum der ya.
1: Evet.
0: Enstrümanın sana çok şey borçlu olabilir mi?
1: Yani enstrümanım bana borç. Ben enstrümana bu arada borcumu ödedim çünkü yeni bir tasarım yaptım.
0: Öyle mi?
1: Evet, yani enstrümanın gelişmesine daha doğrusu büyük fayda sağlayacak dünya çapında 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten bu
0: Ah
1: klarnet.
0: işte harika, bak bak bu soru neler çıkarttı.
1: Evet,
0: Biz
1: benim ödediğim
0: enstrümana
1: borç
0: bakmam
1: budur
0: lazım
1: yani.
0: madem o kadar. Zaten Serkan Çağrı'nın çaldığı enstrüman çok kıymetli.
1: Evet.
0: Ben şimdi rahmetli Kayahan abinin, Allah rahmet eylesin,
1: Allah
0: nurlar
1: rahmet
0: nerede
1: eylesin.
0: uyusun. Eşi, eski eşi İpek benim çok yakın arkadaşım, kız kardeşim gibi. Geçenlerde onların evine gittiğimde direkt böyle Kayahan abinin enstrümanlarını, gitarlarını falan görüp
1: Ya.
0: böyle odaya girip gitarları falan seviyorum. Bir ayağa kalkacağım, arkadaşlara söylüyorum teknik ekipten. Enstrümanlara okşuyorum, seviyorum. Çünkü onların bir ruhu ve dili olduğuna
1: Tabii
0: inanıyorum.
1: ki.
0: Ya ben bu fırsatı kaçırmam. Ben bu enstrümanı
1: Aa.
0: alırım. Bunu da böyle bir şekilde sesine kuvvet, nefesine kuvvet diye, bu sana özel bir tasarım mı?
1: Evet, gördüğün gibi üzerinde Serkan Çağrı ismi yazıyor model olarak. En üstte ve en altta gördüğün gibi. Sana feda olsun ya, bu kadar enstrümanlara aşık, bu kadar kıymetini bilen bir
0: Çok.
1: arkadaşım olarak ben de seninle iftihar ediyorum. Çünkü enstrümanlara verilen kıymet sanata verilen kıymettir, sanatçıya verilen kıymettir. Bunu da en iyi sen bilirsin. Müziğin içinde var olmuş bir kişisin, yıllardır da dostluğumuz var.
0: Evet.
1: Biliyorum ne kadar kıymet verdiğini, ne kadar hassas davrandığını. Yani bir enstrüman çok şey anlatabilir. Çok şeyi
0: Kesinlikle.
1: anlatabilir. Yani
0: Kesinlikle.
1: hayalinize gelmeyecek, aklınıza gelmeyecek, sizi bir boyuta götürebilir. Evet, yakıştı ya bu arada.
0: Şöyle. Kesinlikle baş tacı benim için enstrümanlar, çok kıymetli enstrümanistler. Bir vahiy gibi, ya öyle inanıyorum. Yani yaradanın bir vahiy gönderdiğine inanıyorum zaman zaman sanatçılara, gerçek sanatçılara. O yüzden çok kıymetli baş tacı, ama ben hani çok yakıştı dedi ya sağ olsun zarif arkadaşım. Ben sadece poz verebiliyorum. O yüzden enstrümanı gerçek sahibine ben şimdi ileteceğim ve nefesine kuvvet diyerek
1: Tamam.
0: güzel bir eser
1: Senin
0: dinleyeceğiz.
1: olsun ya
0: Ya tamam, çok yapabilecek bir şey. Ama ben böyle yaşarmışım. Devamlılığım var enstrümanla.
1: Aa,
0: Artık
1: çok güzel.
0: hayatıma böyle devam ediyorum. Çünkü bu
1: Çok
0: saatten sonra
1: güzel.
0: bir de benim nefes o kadar kuvvetli değil senin kadar.
1: Hiç nefesin kimde olduğu belli olmaz.
0: Peki.
1: Buyurun.

0: TRT Müzik ekranlarında Müziğin Ritmi programında Serkan Çağrı ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bu soruyu Serkan'a sormayacağım da kime soracağım? Bir
1: sor
0: ritim
1: bakalım.
0: Olsaydın ne olurdun? Bir tanesini seçsen.
1: Ben bir ritim olsaydım herhalde hayatın ritmi olurdum. olsam yani.
0: Kime soracağımı biliyorum ben bu soruyu. Özel bir ritim seçemedi bile. Tüm hayatı dinleyenlerdensin o zaman.
1: Ben tabii ki hayat beni çok etkiliyor yaptığım işte. Benim aslında en değerli hazinem hayat diyebilirim. Çünkü yaşadığım ve hissettiğim her şeyden farklı bir yansıma çıkıyor. Bu işte o melodi, bazen bir solo, ne bileyim her zaman çaldığım ama her seferinde farklı olan bir şarkının, bir müziğin hayatın ritmiyle çok ilgisi var. Ya ruh öyle bir şey ki siz ne yaşıyorsanız onun aynası olarak karşınızda sizinle beraber. Yani bir gün hüzünlü olduğunuzda çıkmıyor. Yani neşeli bir şey çıkmıyor. Ya da çok neşeliyken de hüzünlü bir şey zor çıkıyor. Bu çünkü tamamen aracı diyebilirim. Bütün enstrümanlar insanların ruhu için aracıdır ve zaten insan en derinlerdeki bahsedemediği, tarif edemediği her şeyi sanat aracılığıyla çok güzel ifade edebiliyor ve bir sanatçı olmak, bir sanatçı doğmak bence Allah'ın insanlara verdiği en güzel hediye. Az önce konuşmada da bahsettin, mesela nefesten bahsettin. Nefes o kadar önemli bir şey ki hayat için, yaşamın kaynağı olduğu gibi ama sanata da dönüşebiliyor ki
0: senin çocuğunun da adı.
1: Benim oğlumun da adı Nefes. Baktığım zaman daha derin, daha felsefik açıdan bakıldığında, daha sufizm yönünden bakıldığında da yani Allah'ın insanları nefesinden üflediğini, bizim de nefesimizden, bize verdiği nefesten sanat üretiyor olmamızı birbirine bağlı olarak düşünürsek muazzam bir şey.
0: Kesinlikle. Ah, ne kadar güzel anlattın. Ritim programımızın ismi, çünkü az önce sana da soruyu yönelttim. Sen de hayat diye cevap verdin.
1: Evet.
0: Hayatın ritmini dinlerdim, hayatın ritmi olurdum dedin. Hı hı. Hayat eşittir ritim de demek aynı zamanda bence. Kalp atışımız bile bir belli bir ritimde atıyor.
1: Her şey ritmin içinde devam ediyor.
0: Ve az önce de provada, Serkan ve Tolga prova yaparlarken eseri çalıyorlar ve bir martı sesi geldi. Hani hayatı dinlerim dedi ya, işte oradan da yakinen canlı örneğini yaşadık ve kendi kendine bir aranjman yaptı o sırada, düzenleme
1: tabii,
0: yaptı.
1: Tabii ritmin Serkan içine girdi bir anda. Zaten dediğim gibi hiçbir şey ritmin dışında değil. Bütün kainat, her şey sonsuz bir ritmin içinde olması gerektiği yerde, olacağı yere vardığı noktaya doğru hareket eder. Yani ritim ve armoni zaten bakıldığında bu koskoca yani beynimizin algılamakta zorluk çektiği bu sonsuzluğun içindeki o ritim, o renk, o armoni tarif edilemez bir şey ya. Çok zor tarif edilir.
0: Gökkuşağı gibi. Bol bol müzik konuşmaya devam edeceğiz.
1: Tabii ki.
0: Bol bol da dinlemeye devam edeceğiz. Ama
1: aynen,
0: ben şimdi Tolga'yla çok eskiden yaptığınız bir çalışma var.
1: Evet.

0: Albüm. Yalgızam o albüm
1: Düzenlemesi
0: içerisinde, değil mi?
1: Tolga'nın.
0: Düzenlemesi Tolga'nın. Yıllar sonra burada da dinleyelim mi?
1: Vallahi yıllar sonra zaten ilk defa canlı çalacağız bunu. Daha önce buluşmak istediğimizde çok buluşamadık. Kendisi çok meşhur ve yoğun bir insan olduğu
0: Çok.
1: için.
0: Evet. Her yerde.
1: Tolga çok kıymetli tabii ki. Çok yoğun çalışıyor da. Bunu ilk defa seslendireceğiz ama bunu seslendirirken şunu da söyleyelim. Bizi izleyen, programınızı izleyen çok kıymetli Azerbaycanlı tüm dostlara buradan selam gönderelim. Çünkü bu parça Azerbaycan'ın çok bilinen bir eseri.
0: Çok kıymetli bir şarkı. Ben de Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize sevgiler, selamlar gönderiyorum ve parçayı da gönderiyoruz
1: Tabii
0: onlara.
1: ki sizlere gönderiyoruz.

0: Serkan Çağrı'nın koltuğunun altındaki karpuzlar çok fazla. Böyle say say bir kaldır koltuğunu kolunu diyeceğim, say say bitmez. Televizyon programcısı aynı zamanda kendisi ve TRT'nin yakinen tanıdığı, TRT seyircisini yakinen
1: Evet,
0: tanıdığı
1: doğru.
0: TRT yüzlerinden bir tanesisin.
1: Doğru. Yani uzun yıllardır ben TRT'de program yapıyorum. Hem TRT'de çok kıymetli dostlarım, emektar dostlarımla beraber yıllardır bu güzel müzikleri, içimizde barındırdığımız bütün müzikal birikimleri paylaşmaya çalışıyoruz. Çok keyifli gidiyor çünkü TRT gerçekten müziği, kültür
0: Evet.
1: anlamında müziği koruyan ve besleyen çok önemli bir misyona sahip. Bugün baktığınızda TRT müzik ekranlarında çok değişik türlerde ülkemizdeki müziklerin sergilendiğini, gençlere özellikle çok fazla fırsat tanındığını, bizlere tabii ki müziğimizi yaşatabilmek, koruyabilmek, yayabilmek anlamında da çok büyük desteği var. Sizin programınız da öyle.
0: Çok
1: Çok şeyler
0: teşekkürler.
1: katıyor TRT'ye. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Yıllarca hepimize okul oldu. Çok küçük yaşlardan
1: Tabii
0: itibaren.
1: ki.
0: Şu anda da hala mezun olduk diyemem ben kendi adıma. Ama hem eğitici hem hala
1: Tabii ki.
0: öğrenci tarafındayız. Yani hem biz de öğrenci yetiştirmeye başladık, hem de
1: Tabii.
0: hala eğitilmeye devam ediyoruz. Ve halihazırda günümüzde 2026 yılı itibariyle gerçek anlamda müzik konuşabiliyorsak ve gerçek anlamda burada bir müzikal şölen sunabiliyorsak, burada TRT'nin katkısı çok büyük,
1: Kesinlikle
0: çünkü
1: öyle.
0: çok fazla kalmadı müziğin konuşulduğu ve müziğin doğru icra edildiği mecralar. Dolayısıyla ben de buradan TRT'ye çok teşekkür etmek istiyorum, hazır yeri
1: Ne
0: gelmişken.
1: güzel. Valla ben şöyle bir şey geldi aklıma. Lise yıllarının sonundaydım ve rahmetli babam sürekli
0: Allah rahmet
1: bana
0: eylesin.
1: teşekkürler. Bana sürekli şunu söylerdi. Oğlum bak konservatuvarı oku, TRT sanatçısı ol. Sürekli böyle benim bir TRT sanatçısı olma hayalim vardı. Ve konservatuvara gitme nedenim de TRT'de klarnet sanatçısı olmaktı. Babanı dinledin mi diyeceksin o yıllarda. O yıllarda evet.
0: Babanı dinledin
1: Babamı
0: mi?
1: o yıllarda dinleyemedim ama şöyle bir şey olmuştu. Benim hayatımda 98 yılında Grup Laçin'le okulda arkadaşlarımla tanışıp müzik yapma ve ondan sonra zaten büyük bir yolculuğum başladığı bir dönemdi. O Bekar Gezelim
0: Ben ona
1: türküsüyle
0: değinecektim.
1: hatırlıyorsun,
0: Sen
1: evet.
0: hatırlamaz olur muyum?
1: Ha,
0: Beraber çok
1: beraber
0: programlar
1: programlar
0: yaptık. Evet.
1: yaptık, doğru söylüyorsun. O yıllarda tabii ki bu çalışmalardan uzak kalmıştım ama işte niyet ve istek yıllar sonra kendini ortaya tekrardan çıkardı. İlk program yapmaya başladığımda TRT 2 dönemiydi. Hatta belli bir saatten sonra GAP oluyordu. TRT GAP
0: Aa
1: oluyordu.
0: evet.
1: Sonra TRT Müzik açıldı. TRT Müzik de devam etti. Ondan sonra işte burada TRT Müzik'te o yıllardan beri
0: Devam
1: devam ediyor.
0: ediyorsun.
1: Aynen.
0: Peki. Seni yine TRT ekranlarında izlemeye ve keyifle dinlemeye devam edeceğiz. Ama önce müziğin ritminde. Yine aynı ekranda.
1: Tabii ki buyurun.

0: Enstrümanistler enstrümanlarına benzemeye başlıyorlar. Ben bunu çok gözlemledim.
1: Değil
0: Böyle
1: mi?
0: bir gözlemim var benim. Benziyor musunuz?
1: Var benzerlik. Bak bir göstereyim şöyle. Ha, vallahi eskiden çok daha fazla benziyordum. Çok zayıfken ya enstrüman gibi böyle bir çubuk gibi sahnede duran bir insandım. Şimdi birazcık kilo alınca bas klarnete doğru dönmeye başladım. Hakikaten ama biliyor musunuz karakter olarak enstrümanistler
0: Evet.
1: enstrümanlarının karakterini yansıtıyor. Ben mesela
0: Ben buna sürekli değiniyorum, biliyorum ve bunu gözlemledim.
1: dünyanın her yerinde ben de mesela klarnetçilerle karşılaşıyorum. Hepsinin birbirine benzer.
0: Değil mi?
1: Huyları, korkuları, cesaretleri, sevinçleri. Yani zaten bir manik coşkulu bir klarnetçi ordusu var. Yani hiç nedensiz böyle coşku içinde olan. Diyorum ki yani bu nereden geliyor? Ve hakikaten bu enstrümanistlerin çoğu aynı enstrümanı çalıyorlar.
0: Evet,
1: Doğru.
0: demek ki doğru bir
1: Bunu
0: gözlemmiş.
1: psikologlarımız bir
0: Evet, bu
1: arayınca.
0: doğru bir gözlenmiş. Çok mutlu oldum bunu senden de
1: Aynen öyle.
0: duyduğuma. Çok teşekkürler.
1: Ben
0: Ayağına sağlık,
1: teşekkür ederim.
0: nefesine sağlık.
1: Çok sağ olasın.
0: Harika bir programdı.
1: Evet, seninle buluşmak gerçekten bu güzel programda beraber olmak Tolga ile ve buradaki çok kıymetli dostlarla bana da iyi geldi. Özlemişim yani uzun zaman oldu görüşmüyoruz. Bu
0: Özledikçe
1: vesileyle
0: gel. Biz buradayız.
1: gelirim.
0: Çok teşekkürler. Nefesine sağlık bir kez
1: Sağ
0: daha.
1: olasın.
0: Efendim Serkan Çağrı ritmiyle ritim tuttuk bu sabah. Önümüzdeki hafta yine çok değerli bir isimle yine aynı ekranda kendi gününde, kendi saatinde Melike ile müziğin ritminde buluşmak üzere. Notalarla kalın, hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Sevgili dostlar, tekrar merhaba. Yemyeşil, cennet gibi bir ülkeye, turizmi, zengin tarihi, türküleri, dansları, yemekleri, el sanatlarıyla bu kez Anadolu'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, yani yavru vatana geldik.

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Soli Antik Kent'ten Güzel Yurda doğru yola çıkıyoruz. Kent merkezinin düzenli caddelerinden ve ara sokaklarından geçerek Kıbrıs türküleri için önemli bir derlemeci Mustafa Oymacı ile Tuncay Langal, Mesut Ayar, Murat Çırakoğlu ve Erhan Binici için geldiğimizde Güzel Yurt Kıbrıs Kültür Evi'nin önünde sıcak bir karşılamayla mutlu oluyoruz.

0: Ne güzel mevzu. Daha önce hiç duymadım. Nedir bu çaldığınız?
1: Gelin karşılama vası. Diğer ismiyle Kozan Marşı.
0: Nasıl yani? Gelin beni mi karşılıyorsunuz?
1: Yok, düğünlerde misafirlere de
0: misafirlere
1: de Kozan çalınıyor.
0: Tamam. Peki şimdi bizim Anadolu'da bir gelenek vardır böyle. Karşılandığı zaman çalgıcılara bahşiş verilir. Çünkü müzisyenler çok değerlidir. Bir geleneği devam ettirirler. Böyle dolarlar böyle başlarında. Ondan sonra bu bahşiş çalanları coşturur. Daha güzel çalarlar. Bu da benden size olsun. Ki içeride daha böyle
1: daha iyi.
0: Hadi gelin.

0: şenlikle başladık valla. Düğünlerde çalıyor musunuz siz bunu?
1: Tabii.
2: Genelde kına gecelerinde.
0: Kına gecelerinde.
1: Şimdi bu eskiler çalıyor.
0: Bunu oynuyorlar mı bunu peki?
3: Kına gecelerinde oynuyorlar. Çok güzel de bir oyunu var bunun. Kızlar oynuyor bu oyunu. Erkek oynamıyor.
0: Zaten çok kına gecesi mi? Yani kadınlar arasında ise eğer. Değil mi? Ama kına gecesinin gene şöyle bir özelliği var. Artık baba ocağından, ana ocağından kocasının ocağı yani evlilikle birlikte artık ev değiştiriyor. Dolayısıyla son gecesi. Evet. Yani böyle bir anlam var kına gecesinin.
2: Yani çoğu evlenen çift kına gecesi yapmayı tercih etmiyor ama yapanlar da artık yani özellikle de kültürü yaşatmak adına çünkü insanların kendi kültürüyle sosyalleşebildiği tek günlerden biri aslında. Bu gelenek hala bir şekilde öyle ya da böyle içine yabancı unsurlar da karışarak bir şekilde devam ediyor.
0: Valla yaşam sevinci buluyorsa insanlar evet. Devam ettiriyor.
3: Şimdi benim kendi şahsi fikrim her evlenen insan kına gecesi yapmalıdır. Neden? Biz daha ekmeğimizi kazanalım.
0: Destekliyorum seni.

0: Ne diyorsunuz da aman aman?
1: Agolla.
0: Ne demek o?
2: Kol.
0: Agolla. Peki. Şeyden evet. mi söylüyorsunuz? Bakıyorsunuz bahşiş gelmeyince mi söylüyorsunuz? Az bahşiş.
1: Bir nevi gaza getirme milleti.
0: Şimdi onlar bahşişi verince siz de gaza geliyorsunuz bence.
1: Tabii.
0: Değil mi? Çalışınız bir değişiyor böyle. Değil mi?
2: Aynen. Aç ay oynamaz.
0: Güzel. Evet, ne yapalım dostlar?
1: Ne yapalım? Festikan mı yapalım?
0: Festikan. Ha, bu şeyde Antalya'da festikan yaylası var, fesleğen yani.
2: Evet.
1: Evet.
0: Burada da tabii festikan diyorsunuz.
2: Festikan diyoruz.
0: Hadi buyurun.

Sanat içten gelen bir aşktır. Bir banka yöneticisi olmasına rağmen işte bu aşkla birçok Kıbrıs türküsü derleyen değerli Mustafa Oymacı ile çalıyoruz şimdi.

0: Siz Kıbrıs türkülerini derleyip yaşatan değerli ustalardan bir tanesiniz.
1: Elimizden geldiğince.
0: Kıbrıs'a gelince, güzel yurda gelince hemen sizden bahsettiler çünkü.
1: 81 yılında bağlamayı elime almışım, öğrenmeye çalışmışım. Öğrenmenin zaten biliyorsunuz sonu yoktur.
0: Hep öğreniyoruz.
1: Bağlama çalıyorum. Halk müziği derneklerinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda da Güzelyurt Halk Müziği Derneği'nin başkanı ve koro şefiyim. Yalnız bu pandemi, COVID-19 pandemisi nedeniyle birkaç yıldır sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüremiyoruz. Ancak motive olup da yeniden inşallah başlayacağız diyorum.
0: Hocam yaşatmalıyız. Bu yerel türküleri yaşatmalıyız. Mesela muhteşem bir yapı burası. Güzelyurt Belediyesi'nin restore ettiği. Bu evler insanla güzel, kültürle güzel.
1: Katılırım sizlere,
0: Onun
1: doğrudur.
0: için biz de elimizden geleni desteği verelim. Mutlaka Kıbrıs yerel yönetimleri de destek veriyordur, vermelidir bu kültüre, Kıbrıs'ın otantik öz kültürüne. Bir derlemenizi çalalım mı?
1: Tabii ki çalalım. Baf, Güney Kıbrıs'ta kaldı şimdi. Baf'ın köylerinden birisinde bir kunturacı varmış, ayakkabı
0: Evet.
1: tamircisi. Kazanmış olduğu paraları altına çevirir ve dükkanındaki duvarda bir delik içerisinde saklarmış.
0: Evet.
1: Gel zaman git zaman kızı büyümüş, evlenecek olmuş, paraya ihtiyacı olmuş. Demiş ki ben bu altınları duvardan alayım, bozayım ve çalgıcıları tutayım, kızımın düğününü yapayım.
0: Oh.
1: Altınları almaya gittiğinde bir bakmış ki altınlar yok.
0: Eyvah.
1: Hemen çılgına dönmüş. Kim aldı acaba demiş. Acaba çırağın mı aldı bunları? Hemen çırağını çağırmış. Çırağını sorgulamış. Duvardaki altınları sen mi aldın diye. Çırağı da gaydeli bir şekilde vallahi ustacığım almadım üzgün ağlamaklı bir şekilde söylenmiş. Şimdi çırak almadıysa kim aldı?
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Şimdi ne yapacak? Yani düğünü nasıl yapacak biz
0: Evet.
1: şimdi? Tamam o almadı, bu almadı, şu almadı, kim aldı demiş. Hepinizi ben kadıya götüreceğim demiş. Gitmiş kadıya şikayette bulunmuş, mahkeme kurulmuş. Kadı sorgulamış önce çırağı. Çırağı demiş ustanın altınlarını sen mi aldın? Yine aynı şekilde vallahi ustacığım almadım, vallahi kadı almadım diye cevaplamış. Bu şekilde hem kızı hem hanımı aynı cevapları vermiş. Kim aldı, kim aldı? Ama bu arada da çalgıcılar tutulmuş, düğünlerine de kurulmuş.
0: Eyvah.
1: Acaba çalgıcılar mı aldı demiş.
0: Eyvah.
1: Bu sefer çalgıcıları sorgulamış kadı. Onlar da çalıp söylemeye başlamışlar. Vallahi almadık diye. Şimdi kadı da ne yapacak? O almadı, bu almadı, şu almadı. Konuyu da çözemedi. Dava battos dedi. Dava sonlandı, bitti.
0: Sonuç
1: Böyle
0: yok.
1: bir hikayesi var. Altınlar bulunamadı hala daha.
0: Hay Allah.
1: Bilemiyorum ne zaman
0: Hay Allah.
1: bulunacak.
0: Düğün oldu mu?
1: Düğün oldu da nasıl ödediğini onu bilemiyorum.
0: Hadi çalalım onu.
1: Evet.
0: Hadi. Ben de eşlik etmeye çalışıyorum.

0: Ay güzel. Şimdi ne yapalım hocam?
1: Şimdi Güzel Ayşe diye bir türkümüz var. Bir gün Aytekin Arıkbuka, bu arada bizim arkadaşımız, bizim ekibimize bağlama çalıyor. Hı. Mustafa dedi, benim babamdan bir bant var, içerisinde bir türkü var.
0: Evet.
1: Dinleyelim Aytekin abi dedim. Dinledik onu. Bir baktık, bu türküyü biz daha önce hiç duymamışız.
0: Evet.
1: Bizim türkümüz olabilir bu. Kıbrıs türküsü olabilir dedik. Babam da aynı zamanda kaynak kişiymiş, yıllarca bilmiyordum. Hı. Ona bahsettiğimde o da söylemeye başladı.
0: Çok güzel. Demek güzel ki olan Ayşem bir türküymüş. Türküsü.
1: Evet, evet.
0: Sizlerin sayesinde yaşamaya başladı işte.
1: Evet. Ben yıllarca yanımda kaynak kişi varmış babam ve bunu bilmiyordum.
0: Hay Allah.
1: Belki de bazı türküleri kendisi de zaman içerisinde unutmuştur ve bunlar biz kayıt altına alamadık. Bu arada...
0: İşte hocam, fark etmek çok önemli. Şu anı da fark etmek lazım. Yani şu an... Yaşayan bu türküler, sizlerin varlığı, bu türkülerin hala söylenmesi, bugün eğer fark edilirse yarın yaşayacak.
1: Tabii ki.
0: Yani Kıbrıs'ımızı yöneten yöneticiler açısından, gençler açısından, üniversiteler açısından fark edildiği zaman bu kültür yaşayabilir.
1: Tabii ki. Şimdi Güzel Ayşe'mi söyleyelim mi?
0: Haydi bakalım.

Türkiye'nin sevgi ve selamıyla gittiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen ilk bölüm sona erdi. Akdeniz'in ortasından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye ve tüm dünyaya çok hoş türküler dinlettik. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik ekibi olarak şimdi ne yapıyoruz bilmiyoruz. Bizi böyle arabaya biniyoruz. Görevimiz neresi oraya diyor, yola çıkıyoruz. Birazdan bakacağız artık neresiymiş diye. Baştan da söylediğim gibi biz aslında hiç birlikte çalan bir şey çalmadık. Ben Mustafa'yı aradım. Mustafa bir tane melek gibi insan buldu. Gönlünüz çok güzel. Sizinle çalışmak büyük keyifti. Ve böyle bir yolculuğa çıktık. Yani bence çok güzel şeyler olacak gibi geliyor. Biraz seni tanımak istiyorum Coşkun. Nerelisin? Müziğe nasıl başladın?
1: Denizliyim. Müziğe şöyle başladım. Küçük yaşlardan itibaren babam evde bağlama çalıyordu. Hatırladığım kadarıyla sanırım ilkokuldaydım. Ben de dinliyordum, böyle hoşuma gidiyordu. Evime sonradan bağlamayı aldım. Bir baktım çalmaya başlamışım.
0: Gerçekten sen bağlamadan mı
1: bana geçtin? Enstrümanım bağlamaydı. Ondan sonra orta üçlü sanırım gitar kursuna yazıldım ve gitarla tanıştım. Biraz bağlamadan uzaklaşmaya başladım.
0: Aa, bu olmadı işte.
1: Bir tane hocam vardı. Çok özendim ona, böyle çok güzel gitar çalıyordu, düzenlemeler yapıyordu. Engin hocamız böyle. Sonra gitara merak salıp o yaştan sonra, orta üçten sonra gitar çalmaya başladım.
0: Gitara geçmen de güzel ama bence bağlama bırakmamalısın yani, çünkü...
1: Devam ediyorum çalmaya ama daha çok gitar odaklı devam ediyorum artık.
0: Biraz rock müziğini seviyorsun gibi mi geliyor?
1: Seviyorum, evet.
0: Böyle biraz sert mi yani, heavy metal biraz kafalarında mı?
1: Şey zamanları, lise dönemlerinde Metallica çok dinlerdim.
0: Ya düşünsene, Coşkun metali bir Metallica'cıyla türküler çalıp söyleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak Coşkun, senin performansın.

0: göreceğiz. Bence müzik böyle şey olmalı, dediğiniz gibi yani. İngilizce de çalsan, işte Türkçe de çalsan, müziğin dili yoktur yani. Kalbe gidiyorsa, senin kalbinde bir hissiyat veriyorsa, müzik öyle güzeldir. Ama benim sana bir tavsiyem Coşkun'cum, bence bağlamayı çalmaya devam et. Bu programdan sonra sanki sen bağlama çalacaksın gibi mi geliyor biraz?
1: Bakalım, çalarız belki.
0: Seni biraz aşılayalım türküler.
1: Süleyman zaten güzel bağlama çalıyor. Biz onunla yıllardır çalışıyoruz.
0: Evet, Süleyman.
1: Ya şimdi artık elime bağlamayı alamıyorum.
2: Yok, benden çekinmene gerek yok.
1: Yok, çekinme.
0: O zaman biz ne yapalım? Bakalım genel yerimiz bizi nereye gönderecek? Ne kadar uzaklıkta bir yere gideceğiz? Göreceğiz. Rotamız müzik son hızıyla devam ediyor. Bursa Trilye bölümünde yapıyoruz.
3: Bursa.
2: Bursa. Evet.
3: Güzelmiş.
0: Trilye. İlk kez duyuyorum öyle şey. Evet. Çok garip bir isim. Trilye. Bence bu şey, o Roma böyle bir şey andırtıyor yani. Romalardan kalma. Trova, Trilye bilmem ne olabilir. Evet, sevgili yol arkadaşlarımız. Bugünkü yolculuğumuz Bursa Trilye'ye. Taş evleri, dar sokakları, tarihi dokusu ve zeytin ağaçlarıyla bu sahil kasabası müziğimize ilham verecek bir atmosfer sunuyor. Göreviniz, Trilye sokaklarında yürüyerek bölgeyi keşfedin. Zaten bu bizim yaptığımız en şey, gittiğimizde bir yürüyoruz. Yani.
1: Keyifli işlerden biri. Evet, çalmaktan sonra.
0: Süleyman çok yürümeyi sevmiyor ama hep yürüyoruz. Yürümeye devam. Ardından Trilye'nin sokak aralarında tarihi ve özgün bir noktada müzik performansı gerçekleşti. Çok keyif alırız bence. Sokak, muhtemelen eski bir sokaktır. Akustiği falan güzel olur yani. Sonra performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın. Kurulum sade olsun, müzik ön planda kalsın demiştir. Yapacağız. Aynen öyle olacak. Bu bölümde Trilye'nin huzurlu ve nostaljik havasını melodilere dönüştürmenizi bekliyoruz. Taş sokaklarda yankılanan notalarla zamanın izini müziğe yansıtın.
2: Bizim enstrümantal tercihimize de uyuyor biraz.
0: Aynen. Tam uyuyor yani. Sizin o yaptığınız... Mesela sokakta yaparken ya da vapurda yaparken şarkı söylemiyorsunuz. Ben hep sadece enstrümantal yoğunlukta duyuyorum sizde. Yani... Ha.
2: Yerine göre değişiyor. Ben bazen söylüyorum, bazen söylüyorum.
0: Ben de yaptım 2000'lerde falan. İşte bir Kara Güneş diye bir grup vardı. Sokakta santurla.
3: Ya biliyorum.
0: Bilir misin?
3: Evet, evet.
0: Valla benim arkadaşlarım da tanışmıştım onlarla. Çok yetenekli çocuklar vardı içlerinde. Kara Güneş ve Siyah Siyah Ben. Fatih Akın'ın o İstanbul filmi vardı. Orada zaten onlar vardı. Onlarla neyse, onlarla çalışırken enstrümantal santur, kemençe, işte perküsyon, ney, böyle enstrümanlarla enstrümantal müzik yapıyorduk. Ve onun tadı çok başkaydı yani.
3: Çünkü ben biliyorum, onları dinliyordum ben.
0: Gerçekten. Evet. Bir 2-3 sene yerde oturmuş durum var taşlarda.
3: Sen de yaptın mı öyle o nasıldan?
0: 3 yıl, ortalama 3 yıl, belki daha fazla sokak müziği yaptım onlarla. Böyle evde CD üretiyordu. Tamam mı? Böyle bilgisayarda 5'li 6'lı kayıt şeyleri vardı. Evde yaptığımız kayıtları işte Kara Güneş CD'leri diye. Mesela sokakta performans yaptığımızda günde 100 tane CD getiriyorduk. Şimdi hiçbir sanatçı bu CD'yi satamaz. 100 tane CD satmaz. Aynen. 200 tane.
2: Bayağıymış.
0: Biz böyle beyaz kağıtlara işte evde hazırlayıp üstüne sadece Kara Güneş ismini yazıyor. Hadi elle. Sonra sokakta İstiklal'de falan çalarken birden bir kalabalık görüyorlar. Santur var, işte İran sazı, işte kemençe var, işte perküsyon var, kaval var, ney var falan. Bizim müziğimizin o doluluğunu gören herkes kalabalık oluyordu. Sonra içimizden birisi işte, ya da ki Kara Güneş CD'leri, Kara Güneş CD'leri diyorduk. İşte o CD'lerden kazandığımız paralarla kiralarımızı, elektriğimizi çok rahat şekilde ödüyorduk. Bursa'nın güzelliklerini görmeye gidelim. Bursa Trilye'yi görüyoruz. Bu programın bence bize kattığı şey çok çok fazla şey var. Rotamızımız gibi. Görmediğimiz bir yere görüyoruz. Gitmediğimiz bir yere gidiyoruz. Bursa'ya yolumuz açık olsun. Rotamız müzik. Bursa'ya doğru.

giriyor. Trilye sokaklarında gezip Trilye sokak aralarında enstrümantal ve birkaç iki tane türkü okuyoruz. Bursa'ya doğru yol alıyoruz. Rotamız müzik yolculuğuna devam ediyor.

Herkese merhaba arkadaşlar. Rotamız müzik yolculuğuna Bursa'da devam ediyor. Bursa'nın Trilye mahallesinde ve bu mahallenin sokaklarında bugün müzik yapacağız. Gerçekten insan gezerken kendini biraz Akdeniz'deymiş gibi, biraz Ege'deymiş gibi hissediyor ama burası Bursa, Trilye. Belki de keşfedilmemiş bir güzellik burası. O yüzden bu güzellikler içerisinde sizlere böyle minik minik, sakin sakin ezgiler çalacağız. Bazen enstrümantal, belki bazen şarkı söyleriz. Şimdiden tekrar hoş geldiniz Trilye'ye. Selamlar olsun.

0: çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Senacığım hoş geldin.
1: Lütfen. Hoş bulduk.
2: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda.
3: Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim radikal bir değişimle.
2: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
4: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te. Başka.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

Ellerinize kollarınıza sağlık. Sultaniyegah makamı ile bu akşam aşikar programımızı açtık. İki eser seslendirdim sizler için. Şimdi başka bir türküyle devam etmek istiyorum. Iğdır'ın Ağlı Alması. Buyurun.

Bravo. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi sırada güzel bir Sezen Aksu bestesi var. Masum değiliz diyeceğiz.

arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. Hakikaten çok güzel oldu. Bana göre çok güzel oldu. Umarım izleyenlerimiz de en az benim kadar keyif almıştır bu güzel Sezen Aksu eserinden. Şimdi sırada daha güzel bir şarkı geliyor. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Ne güzel İzmir'i hatırlamış olduk böylece. Sırada bir Yıldırım Gürses bestesi var. Anla artık, anla beni, unut. Geçen gün yapacağız.

Arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, ellerinize, kollarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Yıldırım Gürses'i de bu Nihavend eseriyle anmış olduk. Şimdi sırada çok hareketli Barış abimizin bir şarkısı var. Barış Manço'yu yad edeceğiz. Kara Sevda diyoruz.

Bravo. Barış abimizi de, Barış Manço'yu da böylece bu güzel şarkıyla yad etmiş olduk. Sırada güzel bir türkümüz var. Biraz sakinleşiyoruz, ağırlaşıyoruz. Bakalım hangi türkümüz geliyor?

Sevgili arkadaşlarımın ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Ben okul yıllarına gittim bu güzel türküyle. Altın hızma mülayim. En son üniversitede konservatuvar yıllarında okumuştum. O yüzden burada da okumaktan keyif aldım. Aşikar'da da okunmuş oldu. Şimdi daha da hareketli bir şarkıya geçiyoruz. Yine bir türkü, bir Adana türküsü diyelim. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Bu akşam da maalesef Aşikar programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, hoşça kalın ve müzikle kalın lütfen. Hoşça kalın.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: taşın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyor, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Evet, stüdyoda kıyamet kopuyor gerçekten. 8 kişi falan var. Normalde 80 bin kişiye alışırız ama tabii ki yapacak bir şey yok. İmkanlarımız böyle. Herkes çok teşekkürler tabii ki. Bu Sinan'la Sandi'yi gücümüz oldukça, enerjimiz oldukça devam edeceğiz. Sokakta yanağımı sıkan teyzeler, anneler, arkamdan koşan kardeşlerim. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Çünkü her yerde yayınlanan tek müzik kanalı zaten. Bizim tahminimizden de fazla izliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Burada tabii ki yıllanmış arkadaşlarımız var. Her zaman söylüyorum. Hep aynı suratlar yani. Değişmiyor. Birkan, ben 19 diyorum, o 21 yıl diyor. Sercan ilk konserden beri burada. Şu an o stresi çünkü başka bir çekim eğitimcisi gerekiyor. O yüzden gergin biraz. Birkan'a şans taşıyorum. Enes zaten. Kaç oldu Enes? Sallıyor biraz. 5 galiba. Ama o da benim öz kardeşim yani. Onu da özel jetle getiriyoruz her seferinde. Amerika'dan gördüğünüz gibi Caner Can. Kardeşimiz Yemen de bugün bizle. Hoş geldin Yemen. Senin bir türkün vardı. Neydi o? Şaka yapıyorum. Tabii ki komik olmadı yani. Yemen türküsü ama çok ilginç bir isim. Gerçekten kardeşim seninle de bugün beraber çok mutluyuz. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Bugün çok özel bir kardeşim var. Artık konuğum demiyorum. Kardeşim gibi çünkü bütün bu arkadaşlarımdan daha da eski tanıyor olabilirim. Böyle İzmir'den ilk geldiği haftalarda falan tanıştık onunla. Ve onunla da inanılmaz bir dostumuz oldu. İnişsiz çıkışsız. Hep çok iyiydik. Hep yan yanaydık. Hep omuz omuzaydık. Onu çok seviyoruz. Zaten o yıllar içinde eskiden isimsiz, ünsüz olarak sürdürdüğü şöhretini, yani mekansal şöhretini, her yerin aranan ismini sonra üstüne şöhret ekleyerek devam etti ve Türkiye'nin en aranan, hatta bir numaralı canlı müzik performansçılarından biri oldu. Onu yaptığı şarkılar, hayat tarzı, aile tarzı hepsiyle beraber çok seviyorum. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası bayağı da konuşuruz. Eski arkadaş olduğumuz için bayağı muhabbet dönecek. Bugün Sinan'la sahnede büyük alkışlarla Berkay!

0: geldin. Hoş geldin Beko. Gördüğün gibi seyircimiz bol bugün.
1: Güzel.
0: Çok güzel, evet. Ya bugün dedik ki böyle bir akustik Berkay. Zaten şimdi evdeyiz yapıyorsun. Dedesi var evdeyiz ama bu da biraz sokaktayız. Sokaktayız gibi, kusura bakma. Sokaktayız dede ya da büyük anne gibi oldu. Ha bu da şey, bu sokaktayız büyük anne olsun bu konser. Banktayız öyle. Böyle çok bir konser.
1: Dostlarımı, müzisyen kardeşlerimi, evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, Caner Can, Enes Yolcu, Yemencim, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Hep beraberiz bugün. Beko hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bu seninle 7 yıl sonra ikinci televizyon programımız. Önce evet. Yine TRT Müzik'te
1: ama
0: şey...
1: Ama yıllardır müzik yapıyoruz.
0: Aynen, farklı sahne vardı ondan yıllar önce biliyorsun.
1: Evet.
0: O da güzeldi ama şimdi tabii bu canlı müzik denince de sen dede derler ya. Hani bunu nasıl böyle... Demin şeyi düşünüyorum mesela. Şu senkobi yapıyoruz ya. Bu gönül az mı? Mesela sonu bir yaptınız. Sonra bütün mekanlarda böyle çalmaya başladı.
1: Biz bunu yapalı 12 yıl olmuştur.
0: Olmuştur. Çünkü evet. Kararsızlığımdan bir süre sonraydı. O da kararsızlığında öyle bir şey olduğu için. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tarz böyle neyi getirdin mesela müziğe? Ben sana söyleyeyim. Bir arkadaşın olarak, dostun olarak. Mesela bu brass session'ı, yani trompetleri, işte trombonları falan yoktu. Canlı mekanlara sokmak.
1: Onlar bizden sonra oldu biraz.
0: Hep senden sonra başladı bu. Veya funk mesela, hani ne bileyim, sanki öyle bir müzik ki bu. Nasıl anlatayım sana? İbrahim Tatlıses ile Bruno Mars karıştı yani birbirine gibi, değil mi? Bir sound var yani. Nasıl? Değil mi dedi?
1: Birkan nasıl ama, güzel meç yani.
0: İbrahim Mars ya da Bruno Tatlıses gibi oldu yani müziğin.
1: Yok, aslına bakarsan benim yapmak istediğim... Ben şimdi kendimi sadece yorumcu ve şarkıcı olarak değerlendiriyorum.
0: Onu da bu arada söyleyeyim, hiç kabul etmez. Ben star değilim kardeşim.
1: Hiç hep alakam sinirlenir. Yok abi. Hiç.
0: Ben hani şarkıcı, ben iyi bir yorumcuyum der hep. Öyle kendine tabir.
1: Ben bu sahnedeki tüm aletleri kendim... Hard case'inden çıkarıp kendim kurabilirim. Hepsinin sound check'lerini, yani daha sonra line check'lerini alırım, sound check'lerini
0: İzmir'de
1: yaparım.
0: İzmir'de başlayan muhabbet.
1: Tabii ben oradan geldiğim için ben yıllarca mesela 4 yıl İngilizce şarkı söyledim sadece. Ama kendime rockçıyım diyemezdim yani. Hani 4 yıl İngilizce söyledim. Ondan sonra canım arabesk söylemek istedi, arabesk söyledim. Pop söylemek istedi, pop söyledim. Yani öyle kendimi bir tarzın mensubu ya da oraya... aitsin diye.
0: Bir de az konuşuyorsun.
1: Şarkıcıyım.
0: Televizyon programları falan da az çıktığın için. O yüzden
1: hiç abi,
0: böyle
1: hiç.
0: Çıktığın zaman hani birazcık daha konuşturmayı seviyorum müzik kaynağımı. Çünkü gerçek bir müzik takıntılısı. Mesela şimdi burada da provada herkese yapıyoruz, hemen detaylara takılıyor. İyi olsun mesela dedik, benim ekipten de

0: birileri gelsin. Hep iyi müzik takıntısı var. Yani yoksa keyif almayacağı şey yapmıyor.
1: Aslında İzmir'de yani İzmir'de Ayvalık'ta, Çeşme'de, Kuşadası'nda oralarda böyle şarkı söylemeye başladım. Oralarda
0: ama şey anlatıyordun bana geldiğinde.
1: Kitlem oldu yani.
0: Aynı gecede iki mekan, bir haftada dört mekan değiştirmeler. Değil mi? Öyle bir İzmir
1: o dönem performans. Çok yoğundu. Yani şöyle söyleyeyim.
0: Yan mekanda
1: insanlar
0: transfer etmek istemesi
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet, evet. İnsanlar gerçekten o dönem çok beğenildi yani o dönem yaptığım iş ve tarz. Ondan sonra ufak ufak işte ulusalda bir şeyler yapma çabam oldu.
0: O ama o da çok
1: zaman oldu yani. Bayağı zaman geçti ama.
0: O zamanki sahnende küçük bütçeler hani her şey küçük ama yine böyle provaya falan takıntılı mıydın? Hani iyi değişik çalalım falan.
1: Abi ben şuna inanıyorum. Şimdi mesela Çağrı benim yanımda 22. ya da 23.
0: Başla, Çağrı Telkuran kardeşime selamlar buradan.
1: 23. yılı oldu, 22. yılı oldu. Davulcumuz Berk 16-17 yıldır benimle.
0: O da hep küçük Berk ya nasıl güzel çalıyor.
1: Denizcan bence. Yine aynı şekilde, Özcan yani hepsi uzun yıllardır benimle. Bende şöyle bir şey var abi. Yıllardır birlikte çalarız ama biz haftada bir hala prova atarız. Yani ben şuna inanıyorum abi. Nasıl bir sporcu kondisyonunu kaybetmemesi için idman yapmak zorunda. Sürekli idman yapmak zorunda. Bence kesinlikle müzisyenin aynen de provası yani prova yapmaya genelde çekinirler müzisyenler. Çekinmek demeyeyim de doğru
0: üşenirler.
1: Kelime üşenirler. Üşenirler.
0: Zaten çalıyoruz abi diye.
1: Ama bence işin dinamiği ve püf noktası orası. Şöyle düşün. Çaldığın enstrümanın klavyesine ne kadar hakimsen o kadar iyi müzisyen olabiliyorsun ya. Yani daha acelten ona göre artıyor ya da çaldığın şeyin kalitesi, tabii temiz kesin, ses aynen basmalar ona.
0: Bu da
1: onun gibi abi. Prova yaptıkça çaldığın şarkıya ve çalacağın biçime hükmediyorsun. Onu içine sindirdiğinde bu sefer sen artık tabiri caizse ince detayları kıllatmaya geçiyorsun. Yani daha farklı şeyler denemeye başlıyorsun üzerinde. Her geçen günde hem müziğe bu yansıyor. Yani ortak müziğe yansıyor.
0: Bir de güncelleme var
1: hem
0: sende.
1: De kendine.
0: Hoşuna giden bir şarkı olduğunda mutlaka onu o hafta alıyorsun repertuarını.
1: %100 abi.
0: O da var.
1: %100.
0: O yüzden hep insanlar güncel kalıyor.
1: Bence iyi şarkı söylemenin en önemli noktası kendi adıma söylüyorum. Çok dinlemekten geçiyor. Ben aşırı dinliyorum. Yani herkes dinliyorum. Her şeyi dinliyorum.
0: Alakası tarzlar evet sende var o.
1: Bende var abi.
0: A'dan Z'ye alakası.
1: Yani tarzı. Yıllarca yani Dream Theater dinledik, Whitesnake dinledik.
0: Evet
1: atıyorum.
0: Alan Parsons Project.
1: Ya her şey var abi hayatımda. Yani Jamal Kuvay'da
0: ama
1: var,
0: senin ruhun da mutlaka
1: Michael Jackson'da var.
0: Çok
1: Müslüm
0: seviyorsun.
1: Gürses hayatımdaki Beko. Benim için gelmiş geçmiş en iyi yorumcudur Müslüm Gürses.
0: Müslüm Baba.
1: Atıyorum
0: Allah rahmet
1: onlar
0: eylesin.
1: Da var. Bir şekilde kendi şarkıcılığımı hepsini yansıtmaya çalışıyorum. İyi dinlemek, iyi prova yapmak. Bence iyi müziği getiriyor zaten.
0: Kesinlikle. Şimdi tam bunları söylemişken o yıllara gidelim. Berkay 2000 kaç ilk albüm kaç yılı?
1: 2010.
0: Taburcu.
1: 2010 yılı.
0: 2010.
1: Ama sen de 2007 falan tanıştın.
0: 2007 falan 2007 2008 gibi geldiler işte dedi ki Polat Yağcı var ortak dostumuz. Polat dedi ki sen dedi bir kardeşimi getireceğim falan. Ondan sonra tam 19 yıl olmuş abi şaka gibi ya. Yaşlandın ya Beko.
1: Sen yaşlandın.
0: Ben kendime söylemiyorum. Ondan sonra geldi ya dedim böyle özgüvenliydi o zaman da Berkay. Ya işte anlatıyor bana yine böyle kalpten anlatıyor. Şöyle bir şeyler falan yapmamız lazım falan. O zaman ben ona bir şarkı yapmıştım gitmeseydin diye. Sonra zaman içinde kendi yolunu bulan bir şarkı oldu. Ama hala dinlediğimde çok severim. Böyle bir o zaman bir arkadaşım askere gittiğinde sevgilisine ayrılmıştı kız arkadaşından. O hikayeden esinlenerek yazmıştım. İlk söylediğimiz
1: şarkı. Çok iyi şarkı.
0: Gitmeseydin şimdi hazır yeri gelmişken Sinan'la sahnede yapalım. Sonra güzel muhabbet devam edecek.
1: Gel söyleyelim.

0: Berkay Şahin. Ya ne güzel şarkı Beko ya. Neler ya.
1: İyi ki söylemişim ha.
0: Bizim şefimiz biraz sonradan herhalde bitiyorsun. Ha, o sırada kaydediyorsun çektiğini. Eyvallah. İlk tanışmamız bu şarkıydı işte. Gitmeseydin. Evet. Acayip yakışıyor sana ya. Hani öyle çok büyük bir Berkay hiti olmadı. Şarkı. Değil mi?
1: Hayır. Aslında şöyle. Bu şarkının kesinlikle gizli bir kitlesi oluştu.
0: Bu arada ben açtığımda zaman zaman bunu biliyorum diyen çok kişi var, biliyor musun şarkı?
1: O dönem
0: biraz sesim içeri
1: açabiliriz. O dönemdeki birçok şarkı, yani birçok şarkı gizli kalsa da sonradan yürüdü gitti. Mesela onlardan birisi Eleinat.
0: Eleinat.
1: Aslında o
0: neydi? Nezih Üçler miydi?
1: Nezih Üçler'in yazdığı kardeşim, şarkıydı.
0: Selamlar buradan.
1: O mesela sonradan albümün aslında isim şarkısıydı o. Albüm ismini veren şarkıydı ama o şarkı mesela dördüncü ya da beşinci klip olmuştu albümde. Yani gizli gizli yürüdü o albümde.
0: Çok var o albümde
1: çok
0: ya.
1: Çok hit var.
0: Taburcu.
1: Taburcu var. Dejavu var.
0: Dejavu.
1: Ömrümün Geri Kalanı var.
0: Ömrümün Geri Kalanı.
1: Eleinat var. Lolita var.
0: Gitmeseydin. Zaten hepsi... Kararsızım orada değil değil mi?
1: Orada değil. Kararsızım
0: bir sonrakinde. Arabesk serilerini de sen başlattın. Şimdi hep böyle görüyorum.
1: Arabesk, evet.
0: İşte pop arabesk, mest arabesk, jest arabesk falan.
1: Evet.
0: Sen
1: evet.
0: Ama ilk bana hatta bunu da arabada söylemiştin.
1: 9 yıl önce. 9 yıl önce.
0: Yıkılacak şimdi ortalık.
1: Hatırladın
0: falan
1: mı?
0: Evet.
1: Ya ben o işe çok inanmıştım. O dönem yaparken de birçok müzisyen kardeşim işte üstüne yapışacak. Neden bunu yapıyorsun? Arabeski biraz tabiri caizse bir tık böyle tükaka gibi yapmışlardı bana o dönem. Ama ben şundan çok emindim.
0: Sound'u da değiştirmiş.
1: Ben orada da yine kendi sound'umla alakalı söylemiştim. Bir şeyler yapmak istediğimi ama yine söylüyorum. Kendimi asla hani popçu, rockçu, cazcı bir şey diyemem. Asla öyle konumlandırmam. Ben sadece iyi bir şarkıcı olmaya çalışıyorum. İyi bir yorumcu olmaya çalışıyorum. Onun için bana hangi şarkıyı verirsen ver en iyi şekilde söylemeyi hedefliyorum. Hiç yani bu kötüydü. Abi bu söylenir mi ya? Arabesk ya. İşte ne bileyim başka bir şey. Ben hiçbir şarkıyı tarzına göre değerlendirmiyorum.
0: Evdeyiz lafı nereden çıktı? Hani evde...
1: Aslında pandemideydik.
0: Evin alt katında yapıyordun ilk katında.
1: Biliyorsun.
0: O yüzden
1: yani evdeyiz. Yıllarca evin alt katında full müzik yaptım. Yıllarca.
0: Dede lafı da bu müzisyenlerin bir iyi müzisyenler söylediği laftır. O da senden çıkma yayıldı.
1: O bana birçok arkadaşım İzmir'den dediği bir şeydi. Evet. Ben de o cümleyi dedeciğim. Çok kullanıyorum. dede. Ondan sonra üstüme yapıştı. Dedim evdeyiz dede. Böyle sonra projen... pandemi dönemi oldu bu iş. Aynen. Aslına bakarsan.
0: Pandemi zamanı doğru. Asıl patlaması.
1: Ama asıl hikaye şu. Yani üniversiteli kardeşlerim konserime gelmek istiyordu. Konserlerime ama... İmkanları doğrultusunda gelemiyordu bazı kardeşlerim. Ben de yetemiyordum. Yani organizasyon
0: yapanlardan... Siz bana geleceksiniz ben size geleyim dedim.
1: Aynen öyle söyledim. Bir şekilde beni para ödemeden nasıl dinlerler onun hikayesini aslında kendi kafamda kovaladım. En hesaplısı bu oldu. Yani internette aynen. Olan herkes beni dinleyebilecekti.
0: Her şarkı attığınız hafta trende giriyor.
1: İyi gidiyor ama şöyle gerçekten...
0: En son Simge'yle yaptınız galiba.
1: Evet ama böyle bir şeye ihtiyaç varmış yani... Gerçekten insanların evde açıp müzik dinlemeye ihtiyacı var.
0: Aslında onları hep akustik olarak yapıyorduk biz. Ben de yaptım o projelerden. Bayağı da iyi gitti ama bütün orkestrasını full ekipmanla her şeyi sahneymiş gibi yapan ilk sen oldun.
1: Yani onu...
0: Bu yine bir masraf ve buna aslında, yine üzülmedin.
1: Aslında buradaki müzisyen kardeşlerim zaten çok iyi bilirler. Biz orada gerçekten o şarkıları yaparken... saatlerce prova alıyoruz ve gerçekten onu dinlerlerse oradaki işleri, orada gerçekten ciddi bir iş var yani. Orada gerçekten bir emek var, çaba var. Onu da zaten en iyi şekilde olsun istedim. Yani ben en iyi müziği sunmak istiyorum. Başka hiçbir çabam yok. Yani ne görünüş olarak, ne herhangi bir şeyle alakalı hiçbir çabam yok hayatta.
0: Ya Berkay'ın bir rahatsızlığı var bu arada. Eli ayağı kilitlenir ya herkesin bir fobisi vardır. Berkay'ın playback fobisi var.
1: Bana yapamam diyor, abi hayatta.
0: Yapamıyorum ne olur. Yani ben de istemeyi hatırlıyorsun.
1: Ne verirsen
0: yurt dışında
1: ver.
0: O yüzden mesela yap. Hiç. Oraya da canlı orkestrasıyla gidiyor. Bir
1: yani playback parasını verin diyorum ama aynı paraya ben
0: evet
1: 20
0: abi,
1: kişi geleyim.
0: Ben buna şahidim.
1: Ama
0: yani.
1: Ona da şey demiyorlar. O da bir külfet ya onlara.
0: O da ulaşım konaklama var. Yani evet, o yüzden.
1: Onun için gidemiyorum.
0: Bir tane
1: yani.
0: Amsterdam'daki konserine gelmiştim.
1: Evet hoca o canlıydı işte. Konser
0: canlıydı yine normal Berkay konseri.
1: 24 kişi.
0: Aynen.
1: Bütün ekip yani.
0: Zaten organizatörün ilk ve son işi oldu. Sonra
1: bitti battı çocuk.
0: Gerçi ama böyle çıkıyor arkadaşlar bu. Yani dünyada da baktığınızda o tırlar, o sahne kurumları boşuna olmuyor yani. Hani
1: 15 yıldır belki de daha hiç playback yapmadım.
0: Dünya starlarının yaptığı şeyi organizasyonu yapmaya çalışıyorsun yani.
1: Yani onlar... kendi imkanlarımızla elimizden aynen. ne geldiğini bizim kendi coğrafyamızın şartlarında ya sen bir yapılabilecek düğüne, en iyi şeyi yapmaya çalışıyorum.
0: Düğüne çıktığında aynı keyif alıyorsun. Çok böyle ciddi bir salon konserinde aynı keyif alıyorsun.
1: İşte diyorum ya abi, hikaye bu zaten. Yani ben evet. çalıştığım müzisyen kardeşlerimle hayatı da paylaşıyorum. En kötü günümüzde de en iyi günümüzde de beraberiz. Sahnede de birlikte müzik yapmaktan keyif alıyoruz. İşin bize külfetli kısmı yok. Biz mesela stüdyoda toplandığımızda hani 20 yıldır müzik yapıyorsun lan, sen hiç mi şişmedin dediğinde, biz geçen hafta Çağrı'yla işte ne bileyim Özcanlar'la birileriyle oturduğumuzda yine finalde müzik yapılıyor yani.
0: Ne yapıyor? Konu, evet, final oraya bağlıyor.
1: Yani bu böyle olacak yani. Aynen, hayatım öyle kardeşim. Böyle geldi, böyle gidiyor yani. Çok da memnunum yani bundan.
0: Şimdi pandemi demişken demin Berkay'ın o Evdeyiz'i yarattığı dönemde biz de, ben de bir şarkı yapmıştım. Hatta Piyanist albümlerinin ilkinde, o albümde de Berkay var ve Kızım şarkısını söylemişti ve efsane oldu. Yani bir

aslında inanılmaz bir aile babası. Onu bilen birçok kişi biliyordur. Gözleri dola dola söylemişti şarkıyı. O kızımın olduğu albümden onun açılış şarkısını şimdi Enes'te yapmak istiyoruz. Çok sevmek yasaklanmalı. Dünya kötü bir yer olabilir dediğim aslında o anki dünyanın haliydi. Şimdi Sinan Hasani'de çok sevmek yasaklanmalı.

0: Berkay Şahin.
1: Teşekkürler. Gerçekten çok yakışıyor Beko bu şarkıya. Bunu da ilk keşfedip beni aradığını hatırlıyorum yani. O zaman da bu kadar çok popüler değildi
2: i̇şte
1: bu şarkı.
2: Arabesk albüm.
1: Ha, arabeskte vardı.
2: Arabeskte koymuş.
1: Neler koydun oraya? Beni ben alırsan orada çıkıştı.
2: O aslında benim arabesk ilk albümü nasıl diyeyim, habercisi gibi düşün onu. Yani o bir sinyaldi. Ondan sonra albümü yaptım. Albümde çok şarkı var ya. Yani İbrahim Tatlıses var, Müslüm Gürses var, Ersay'ın şarkısı var, senin şarkın var. Ya çok var, daha sayamayacağım.
1: Ne vardı
2: çok
1: Ersay'ın şarkısı? Var yani. Ebru Gündeş falan.
2: Hayır, Savrulurum vardı. Ha. Ebru'nun söyledi, Ebru Yaşar'ın söyledi.
1: Ebru Yaşar, kararsızım. İşte. Ebru Gündeş'ten var, İbrahim Tatlıses'ten var.
2: Var, Müslüm Gürses.
1: Ama
2: var.
1: Senin enteresan bir şekilde bu arabesk sanatçılarımız arasında, efsane arasında Müslüm Gürses'i bir adım önde tutuyorsun sen.
2: Benim için.
1: Ruh olarak değil mi?
2: Benim için, yani kendi adıma benim dinlediğim en iyi yorumcu Müslüm Gürses. Yani daha iyisi yok. Yani ben Müslüm Gürses'in yorum üstüne hiçbir yorum dinlemedim. Yani Türk olarak yok. Mesela sevdiğim, hayran olduğum kişiler var. Örneğin atıyorum Müslüm Gürses benim için muhteşem bir yorumdur. Sezen Aksu'ya biterim, ölürüm. Yani inanılmaz, yani aşığım. Yıldız severim. Mesela bana sorsan bu ülkenin starı kim diye, ben Fatih Erkoç derim. Yani benim için o ayrı bir yerdedir mesela.
1: Fatih abi çok seviyorsun, evet. O benim müthiş için, bir isyan tabii.
2: Benim için hiç şey yok. Yani onun
1: star müzisyeni
2: seviyesi
1: diyebiliriz
2: başka
1: belki,
2: benim için. Benim için starlık o mesela. Yani ben ona hayranım, yani çok büyük hayranım.
1: Zaten çok küçükken ellerim bomboş kasetini almıştım ben de.
2: Onunla şarkı söyleme fırsatım olduğunda evdeyiz dedi.
1: Ellerim bomboş.
2: Bak. Ya

0: Gerçekten elim ayağım birbirine dolandı. Yemin ediyorum size. Bak yemin
1: ediyorum.
0: Kimse
1: de heyecanlanmadın, onda heyecanlandı.
0: Ben... Ya oğlum içeri girdiğinde... Allah Allah yani böyle bir inanılmaz bir şeydi ya. Bir de Fuat abiyle tanıştığımda öyle çok heyecanlanmıştım.
1: Fuat Güner.
0: Fuat Güner'le
1: buradan
0: tanıştığımda.
1: Selamlar, saygılar, sevgiler.
0: Onunla aşırı heyecanlanmıştım.
1: Ben de lise 1'deyken MFÖ çalıyordum sahnede. Benim için büyük şeydi.
0: Çok önemlidir. Fuat abi de büyük.
1: Fuat abi rahmetli Özkan, Özkan Uğur, Masar abi kavga ederlerdi. Ben korkardım, küçüktüm çünkü. Ondan sonra kuliste kavga ederlerdi Beko. Sonra hiçbir şey olmamış gibi bir çıkardık biz. Güllerin içinden koşarak inanamıyordum. Her şey, herkes birbirine mutlu gülüyor falan. Demek ki o orada kalıyor. Yani çok profesyonellik öğrenmiştim onlardan.
0: Çok çok çok önemli isimler. Benim için dediğim gibi, hani ben dediğim gibi işte Müslüm Gürses büyük yorum. Hayranıyım. Sezen Aksu benim için zaten tarifi olmayan bir aşk.
1: Evet.
0: Ama Fatih Erkoç.
1: Dedenin dedesi diyorsun. Değil
0: çok
1: mi?
0: Çok hoca ya.
1: Ellerim bomboş.
0: Hoca yani.
1: Ondan sonra oynatmaya az kaldılar falan. O zaman pop müzik de yaptığında bir onda bile bir kalite var.
0: Valla benim için ürettiğin hiçbir önemi yok.
1: Avuç içi kadar mutluluk yeter.
0: Ürettiğin hiçbir önemi yok. Yani herhangi bir enstrümanla yani kendisini bir 10 dakika görebilseniz yani baş başa yani hayranlığımı anlatamam sana. Benim
1: evet.
0: için çok özel, çok önemli.
1: Ben de tabii cazcıların içinde büyüdüm. Hatta benim sünnet törenimde TRT Caz Orkestrası çaldı. Rahmetli Erol Pekcan, Süheyl Denizci.
0: Ama senin babanın da...
1: Babamdan tabii yani, kaynaklı.
0: Onun böyle bir, hiç düşünmedim.
1: Evet.
0: O da çok önemli, çok...
1: Çok değerli
0: özel
1: tabii.
0: Özel bir
1: Yaz Baltacıgil, Erol Erdinç. Ya yani inanılmaz anlar yaşadım tabii. Paco de Lucia bizim eve geldi, Pavarotti geldi. Şarkılar söylediler falan. Yani çok değişik bir çocukluk geçirdim ben de yani gerçekten. Yani bir şekilde buradan büyük üstadları, dedeleri hepsine hayatını kaybedenlerin
0: saygılı,
1: mekanı cennet olsun.
0: Hepsine.
1: Hayattaki Fatih Erkoç gibi değerlerimizde gerçekten kıymetini bilelim. Yani Allah gecinden versin. Ömrü bittikten sonra biz ona bir Fatih Erkoç saygı albümü yapmaktansa hayattayken o saygıyı gösterelim isterim. Çünkü hep aynı şey oluyor. Aynı hikaye tekrar ediyor.
0: Muhteşem abi. Bu çok çok doğru bir cümle yani. Yani, korkunç doğru bir cümle.
1: O yüzden ben hani yine bir şey değişmeyecek ama en azından biz farkındalığı arttıralım. Çünkü çok önemli insanlar var. Hayatını kaybeder kaybetmez para kazanma olgusu olarak görmekten vazgeçelim. Bence hayattayken onlara para kazandıralım. Üstadlarımıza tekrar buradan saygılar, sevgiler, hayatta olanlara, hayatını kaybedenlere de mekanları cennet olsun bir kez de. Şimdi hayatını kaybetmiş üstadlarımızı anarken tabii Volkan Konağı da hatırlamak lazım. 2025 yılında kaybettiğimiz büyük usta, benim de çok sevdiğim abim Volkan Konağı da sen
0: benim,
1: de
0: benim hayatımdaki benim birçok dostum, abim, kardeşim var ama benim için Volkan Konak ve Hakan Altun ikisi benim için apayrı yerdeler. Yani şöyle söyleyeyim, böyle çok böyle ağlayabilen, duygularını çok gösterebilen bir adam değilim. Özlem'le 10 yıldır evliyim. Eşim sadece beni o gün ağlarken gördü. Yani ağlamanın ayıp olduğundan dolayı değil. Yani ben onu daha
1: duyguları
0: böyle
1: şekilde,
0: ketum evet. olmaya çalışıyorum o konularda. Gözüm doluyor. Ama genellikle yalnız başıma bunları yaşamayı seven bir adamım ama Volkan abi de hiçbir şeye dayanamadım. Volkan abi benim hayatımda tanıdığım en özel, en önemli adamlardan biriydi. Yani onu o kadar çok seviyorum ki. Yani her gün eksikliğinde hissediyorum.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Benim çünkü yok günümde, daha bu işlere yeni başladığımda,
1: tabii çok değerli
0: hiç paramın olmadığında, bu gereken ilgiyi, desteği, alakayı görmediğim günlerde bana el açmış, yol göstermiş, destek olmuş. Ben onun hakkını ödeyemem. Onu çok seviyorum. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Benim için çok ayrı birisi Volkan abi.
1: O zaman Volkan Konağı bir şarkıyla analım. Bugün Berkay onunla ilgili bir şarkı seçti. Ailetme Beni. En çok onun sesinden dinlediğimiz bir şarkı. Şimdi Sinan'la sahnede Ailetme Beni.

0: Bravo.
1: Karadeniz'e bir selam. Volkan abime bir selam çaktık yukarıya doğru gökyüzüne.
2: Benim aslan abim rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onu çok seviyorum. Nurlar içinde yatsın.
1: Amin kardeşim. Evet Beko, şimdi programın sonuna doğru yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Hayallerinin yüzde kaçındasın? 80 olmuş mudur? Daha böyle müzikal hayallerin bitti mi? Düşündün mü hiç
2: böyle bir şey? Yani kendi coğrafyam, kendi ülkem içinde yapabileceğim şeyler sanırım bununla sınırlı. Bunun daha üstü bir şey yok diye düşünüyorum. Yani konserler veriyorsun. İnsanlar konserlerine geliyor. Seninle birlikte şarkılar söylüyor. Seviliyorsun, sayılıyorsun. Sen de onları seviyorsun, sayıyorsun. Aranızda bir bağ oluyor. Yani bu ülkede yapılabilecek bence seviye bu. Üretmekse iyi şarkılar yazdım, söyledim. Başka bir şey kalmadı. Yok, hiç. Yani belki 25 yaşında olsaydım, 30 yaşında olsaydım böyle çabalarım olurdu. Bunun için çabalayan tüm kardeşlerime sonsuz destek oluyorum. Onların yurt dışındaki yaptığı başarıları, yaptıkları şeyleri paylaşıyorum, destekliyorum. Kendi sosyal medyamda onların başarılarını paylaşarak gurur duyuyorum. Ama dediğim gibi benim için sanırım bu kadar.
1: Şarkı söylemeye devam etmek aşkla.
2: Ben sadece ne diyorum en baştan beri.
1: En iyi Berkay'da lafını hiç aşağı indirmemek.
2: Benim için şarkı söylemek, iyi sahnede iyi müzik yapmak, iyi müzisyen olarak anılmak, iyi yorumcu olarak anılmak. Olay bu. Bir de hayallerimin diğer kısmını sonradan keşfettim. Eşim sayesinde. Onunla birlikte bir yuva kurduktan sonra, kızlarımız olduktan sonra böyle gönlümde olmayan bir kapı açıldı. Yani daha doğrusu bilmediğim bir kapı açıldı. Yani öyle bir yer varmış. Orası açılıyor ve oradan böyle büyük bir aşk çıkıyor yani. Bu kızlarla o hayalim de gerçekleşti. Çocuklarla. Ya aslında benim ilk işim babalıkmış yani. Ben kendimi öyle düşünüyorum yani. Doğru. Birinci meslek benim babalık. Çünkü ben gerçekten o işi demek demeyeyim de yani o işi ne demek?

0: kimseye.
1: O olguyu.
0: O babalık durumunu o kadar benimsedim ve var ki bende. Yani çok hani diyorsun ya, oğlum zor değil mi işte, sabah 5'te konserden geliyorsun, uçaklar, yolculuklar, yattın uyudun 8'de kalkıyorsun.
1: Allah o gücü veriyor değil mi?
0: Veriyor abi. Ben 8,5 yıldır, 9 yıldır full böyleyim. Full böyleyim yani.
1: Aynen. Ve hiç... Ben de şahidim hakikaten, hep böyle ya. Hiç
0: ve o, bir yani kere hayallerim yani iyi dostlar biriktirmek, iyi dostlarım olsundu. Allah'a bin şükür var onlar. Hayatımı paylaşacağım, derdimi anlatacağım kardeşlerim var hayatımda. Allah herkese nasip etsin, iyi bir yuva. Hayırlı vatana, amin, millete, doğru. Anaya, babaya, çok büyüklerine, doğru. Hayırlı evlatlar, onlar da var. Müzikteki başarım da var, iyi kendime ait bir kitlem var. Hayallerim,
1: keyif alıyorsun.
0: Tamam,
1: çok
0: mutluyum
1: güzel,
0: ya.
1: Güzel,
0: daha büyük beklentilerim içine girmek gerek istemiyorum. Ama büyük. Rabbim nasip ederse, onun planladığı başka şeyler varsa da iyi kötü yaşarız yani.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Doğru söylüyorsun. Bir de el uzattığında çok kişi oldu yeni yeteneklere. Böyle bir prodüksiyon şirketi üzerinden.
0: Ben yaptım, öyle bir şirket kurdum. Birçok kişiye de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onların kendinden vazgeçtiklerinde bile ben onlardan vazgeçmiyorum. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama şu an çok değişik bir dönemsel bir şey var. Yani mesela
1: çok zor oluyor.
0: Şu an aşırı dijitalde bir hızlı tüketim söz konusu. Korkunç bir hızlı tüketim
1: kaos var.
0: Kaos var
1: ya, evet.
0: Ve sürekli bir şeyler çıkıyor. Bence iyi müzik de arada kayboluyor. Arada kaynayabiliyor. Hızlı üretiliyor, hızlı tüketiliyor. Ama hızlı bir şey ürettiğinde de bence müzikal bir şey üretemiyorsun. Yani gerçekten müzisyen işi yapmak istiyorsan bu bir zaman alıyor. Bunu çalmak, üstüne prova yapmak, denemek. Ya. Ya iyi bir şey yapmak için mesela İz albümü diye bir albüm yaptım abi. Bence benim müzikal kariyerimin en iyi albümü o. Ama en satmayan, en tutmayan işi o. Ama benim
1: hep
0: için
1: öyle oluyor ya.
0: Benim için müzikal kariyerimin en iyi albümü.
1: Zaman
0: ama
1: sonra
0: o işi,
1: ama
0: biz o işi tam 11 ayda bitirdik abi.
1: 2010 yılında yaptım Hande Yener Oluyor albümü, full söz müzik düzenleme.
0: Evet.
1: Geçen sene patlayabiliyor işte Bir Bela, Hasta, Sopa, Yasak Aşk gibi şarkılar. Orada bir Bodrum
0: i̇şte
1: patlamış.
0: Dönemsel abi.
1: Yani
0: bir dizide lazım. Bir şey oluyor.
1: İz bir süre sonra bütün şarkıları bilinen bir albüm olabilir.
0: Yani olabilir. Artık umarım ben görürüm arkadaşlar.
1: Görürsün. Bence görürsün yani.
0: Yani dediğim gibi yapıyorsun ama dönemsel olarak gerçekten iyi işler harcanıyor. Mesela bazı platformların gücünü farkındayım sosyal medyada. Orada sektörel bazda yön verdiğini de farkındayım. Bazı listelerde insanların yukarı aşağı oynamasını etkilediğine de çok eminim. Çok da güçlü. Çok da büyük bir kitleye sahip. Ama ben mesela orada var olmayı tercih etmiyorum.
1: Evet ya, bunu da seninle konuştuk geçen gün. Tırnak içinde katalog desteği sıfır çıktı. Ama ona rağmen en çok dinlenenler arasındaydın. Ve
0: sana
1: sen
0: attım değil mi? Gördün
1: evet
0: mü?
1: Evet evet. Bunu tabii daha sonra başka platformda konuşuruz ama biz güzel şeylerden bahsedelim. Zaten böyle bir desteğe de ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Yok, hiç öyle bir şey. Ben
1: Allah çok şükür.
0: Ben yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum. Popüler kültüre hizmet etmek istemiyorum. Sadece yıllardır biriktirdiğim kendi kemik kitlemi, benden beklediği müziği vermek istiyorum, o kadar. Hiç değiştirmiyorum.
1: Ağzına sağlık kardeşim, ayağına sağlık.
0: Teşekkür
1: şeref
0: ederim,
1: verdin, onur verdin. Benim bir kardeşim olarak çok en eski arkadaşlarımdan bir hayattaki. Ve gerçekten hiçbir zaman birbirimizi hiçbir lafını kırmadık. Her şeyi birbirimiz için yapmaya çalıştık. O yüzden bu örnek duruşunla, müzikalitenle, çünkü ben açıkçası biliyorsunuz çok fazla şarkıcıya müzikal anlamda söyleyeyim yani. O tarz bir şeyim yok yani, hani düşkünlüğüm yok diyeyim, hani başka bir şey söylemeyeyim ama Berkay mesela benim çok sevdiklerimden, çünkü onun müzikalitesine saygı ve sevgi duyuyorum. O yüzden iyi ki varsın. Beraber de çok şey yaptık. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Her zaman yeni albüme de bir şarkı daha yapacağım. Çok şarkım var onda da işte. Aşklar var. Deliler var. İşte ne bileyim, Kabus Geceler falan
0: çok
1: var.
0: Çok güzel şarkılar var.
1: Var var, çok, çok var. Onlara bir yenisini ekleyeceğiz inşallah.
0: İnşallah.
1: Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten bu hafta da Sinan'la Sandi'ye verdiğiniz destek çok değerliydi. Türkiye'nin her yerinde, Kars'tan Ardahan'dan tutun Marmara bölgesine kadar kendimi göster. Hatta buradan çıkıp hiç şaşırmayın, Güney Amerika'da bile izleniyoruz. Yani ve

0: Hemen de Arap dünyasında izleniyoruz gerçekten. Brooklyn'de, Amerika'da bile bizi izleyenler yazdı daha önce. Polonya'da da çok çekiyor yani bu şey, gözlüklerinden dolayı. Harry Potter nereli? Pardon. İskoçya'da da izleniyoruz. Yani gerçekten şaka
1: Harry
0: değil bu.
1: bir dakika, Harry Potter'ın

0: çıkar
1: Müthiş.
0: ortaya.
1: Senin varlığın her zaman çok değerli.
0: Çıkmıştır
1: Senin de çok
0: ortaya.
1: sevdiğin Küçük Emrah eski zamanlarından bir şarkı. Emrah olarak tabii söylüyoruz artık. Belalım benim. Enes de yapacağız ama bize eşlik edersen çok mutlu oluruz.
0: Seve seve, seve seve.
1: Allah'a emanet olun. Bizi seyretmeye devam edin. Sesi açın. Pişman olmazsınız. Hoşça kalın.

0: Adım Yiğit Rahman Atuk, 12 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Ordulu'yum, şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum. Geliriz. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum. Ablamla oynuyoruz. Gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor.
1: Al bakalım bu işlemi sayın. Şimdi tonuna bakalım.
0: Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Konservatuara gitmek istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his.
2: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Arap müziği. Arap müziği denince kim var kim yoktur diye böyle bir araştırma yaparken sonra aklıma birden okuduğum bir kitap geldi. Şerif Muhittin Targan ile ilgili bir kitap. Ve dolayısıyla Bilen Işıktaş hocam geldi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. İcranız için çok teşekkür ederim. Bizi mest ettiniz.
1: Estağfurullah. Sağ olun.
0: Çaldığınız eser Ümmü Gülsüm'ün müydü?
1: Evet, Ümmü Gülsüm'ün eseri aslında bütün dünyanın da tanıdığı bir eserdi. İnta Ömri adlı Muhammed Abdülvahab'ın o meşhur bestesi. Onun intro bölümünü çaldım. Eser uzun.
0: Peki hocam şeyi merak ediyorum. Sizin Arap müziğinde ilgi duymanız ne zaman başladı? Yanılmıyorsam uluslararası bir yarışmaya katıldınız Arap coğrafyasında. Ya daha doğrusu dünyadaki bütün udilerin katıldığı ve bir dünya ikinciliğiniz var. Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Yolumun kesişmesi aslında UD'la irtibatı olan hemen hemen herkesin repertuarına ekleyebileceği eserlerin bestecileri hem Türkiye'de Osmanlı coğrafyasında hem de Arap coğrafyasındaki bestekarlar tarafından üretilmiş. UD'un repertuarına da etkisi olan kimler diye baktığımız zaman Şerif Muhittin Targan o evet. Yolumun kesişmesini sağlayan aktör. Onun bir oluşturduğu Irak'ta yereli biraz daha evrenseli taşıyan makam anlayışını ilerleten ve UD'a başka bir açılım getiren kendisi ve onun ekolüyle birlikte Münir Beşir'in, Cemil Beşir'in öğrencileridir. Selman Şükür'ün, Ghanim Haddad'ın bu silsilesiyle birlikte onların da UD için besteleri var. Dolayısıyla da UD çalan icracılar, evet Türkiye'deki UD'lerimizin birçoğu Yorgo Bacanos'u, Şerif Muhittin Targan'ı, keza UD Nevres Bey'i, Refik Talat Altman'ı biliyorlar. Ama Arap coğrafyasının o esirime duygusunu, o nasıl söyleyelim, coşkun halini, vecd haline getirme durumunu da veren bestecilere ve UD'lere baktığımız zaman bir Felit Er Attıraş'ı görüyoruz ve Riyad El Sumbati'yi görüyoruz. Bunlar Arap müziğinin geçmişle geleceğini birbirine bağlayan önemli bestecileri. Birçok isim sayabiliriz tabii bu arada. Ama UD çaldığım için de haliyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika, yani İslam, Müslüman coğrafyasındaki bu birlikteliklerin ve bestecilerin eserleri UD'un dünyasıyla aslında kültürel bir açılıma neden olmuş oluyor. Tanışıklık böyle başladı.
0: Şimdi hocam bir şeye değineceğim. Sizin bu kitabınızı ben de okudum. Hatta uzun uzun sohbet etmiştik bu kitapla ilgili. Peygamberin dahi torunu Şerif Muhittin Targan. Epey de hacimli. Bu sizin doktora tezinizdi değil mi? Ama kitapta daha fazla genişlettiniz.
1: Doğrudur, doğrudur. Bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı müzikoloji bölümünde ve müzik teorisi programında yapıldı. Hep anarım merhume benim hocamdı Şefike Şehvar Beşiroğlu'nun danışmanlığında yapmıştım.
0: Rahmet olsun.
1: Rahmet olsun buradan vesileyle. Ve tezi yaptığım dönemde doktora tezleri malumunuz bitti gibi konuşulur. Ama bitmeyen bir ummana açılan yol gibidir. Belki son nokta konmuş olabilir ama bittikten sonra karşıma çıkan evrak ve görsel birçok malzeme aslında beni lisansüstü eğitiminde bir daha zamanla ilgili geri dönüşümler sağlamamı bir şekilde kendime hissettirdi. Ve bu bağlamda da o zaman tamam diye baktığım şeyin aslında tamamlanmayarak devam ettiğini gördüm. Birçok parça kütüphanelerde, arşivlerde, dijital veri tabanlarında karşıma çıkınca hacmi çok büyüdü. Benim
0: çok büyük bir
1: yani 6-7 sene hatta 8 senemi alan bir çalışma oldu.
0: Ve Türkiye Yazarlar Birliği'nden ödül de aldı bu kitap.
1: Doğru. Türkiye Yazarlar Birliği 2018 biyografi dalındaki ödüle layık görüldü kitap. Şerif Muhittin'in de Orta Doğu'yla ve İslam coğrafyasıyla olan irtibatı da aslında o Arap müziğine biraz daha girmemi sağladı diyebilirim.
0: Şimdi buraya geleceğiz hocam. Bir müzik arası verelim mi?
1: Memnuniyetle.
0: Şimdi bize ne çalacaksınız?
1: Şimdi Şerif Muhittin dedik.
0: Evet.
1: Onun üzerinden bir eser icra edelim.
0: Eyvallah hocam. Dinleyelim o zaman hocam.
1: Tabii memnuniyetle.

0: Elinize sağlık hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İlk dinleyenlerden birisi olduğum için ayrıyeten teşekkür ederim hocam size.
1: Keyif vermiştir umarım.
0: Tabii ki. Çok çok çok güzeldi. Şerif Muhittin Tarkan'ı ben çok seviyorum zaten. Hocam şimdi şeyi merak ediyorum.

0: Yani Arap müziğini konuşuyoruz. Önümüzde tabii ki ut en temel çalgılarından birisi. Burada da utlar var. Şimdi mesela burada Şam yapımı bir ut var.
1: Doğru.
0: Arap udu. Bunun Türk udundan farkı nedir?
1: Yapısal olarak hem bir kere akordumuz aynı değil, bunu söyleyelim. Bir ses daha peste çekiyoruz. Ve onun dayanıklılığına uygun hem tel ayarlanıyor, hem de kullanılan malzeme benzerlikler taşısa bile burada yapısal olarak tekne boyunda farklılıklar var dilimlerinde. Ön yüzünü gösterme şansımız olabilirse şu anda
0: Tabii ki. Ben hemen
1: aslında bize
0: göstereyim.
1: daha aydınlatıcı bir şey verecektir. Bakın kafeslerine
0: Evet.
1: ortadaki o küçük delikler mızraplık benzeyebilir. İşte burada farklılık olarak bazı Arap utlarında bu arada 11 tel yok. Bazılarında 10 tel var. Bazıları 12-13 tele kadar çıkartabiliyor. Bunlar stillere göre de değişebilir. Ama hemen hemen diyebilirim ki eğer farklı müzik türleri içerisinde yer almayacaksa ut icracısı, klasik olarak Arap dünyasında kullanılan ut bunun gibi diyebiliriz. Farkını da işte gösterdiğim gibi kimi zaman buradaki küçük kafeslerin içerisi bizlerde doluyor. İşte boyut olarak baktığımız zaman bu biraz daha zenne türü, yani biraz daha küçük.
0: Küçük.
1: Bu evet Suriye'den gelmişti bu ut. Çok çeşitli bölgeye göre Mısır'da farklı utlar olabilir. Bir de bu altta mızraplığı bağladığımız eşiğin o da kimi zaman oynar eşik takabiliyorlar. Böylelikle de
0: Şu
1: onun
0: kısımda.
1: sertliğini, yumuşaklığını da ayarlama şansları olabiliyor.
0: Peki hocam bu yani Arap coğrafyası çok büyük bir coğrafya olduğu için
1: Evet.
0: soruyorum. Yani her ülkenin de kendine göre farklı utları oluyor mu? Mesela Suriye'nin ayrı, Mısır'ın ayrı.
1: Tabii önemli olan bizde ses tablası. Yani şuradaki Ladin ya da Kanada çamı kullanılan şu kapaktır. Ama dikkat edin, özellikle müzelere gittiğiniz zaman ya da ut dükkanlarına gittiğiniz zaman mutlaka teknelerinin sırtında çok işleme vardır. Ya biraz daha süse dayalı o Arap edası ve tavrını yansıtan o arabesk. Çünkü o süsleme sanatının bir sözcüğüdür mimaride. Dolayısıyla da onların da yapısal olarak bazı çalışmalarda farklılıkları var. Bizlerde de işte buradaki ses tablasında değişiklikler oluyor. Uzun klavye, kısa klavye gibi. Ama genelde onlar da uzun kullanıyorlar. Hemen hemen usta farklılıkları olabilir ama yapısal olarak benzer utları kullanıyorlar söyleyebilirim.
0: Şimdi bir şey diyeyim, gerçekten mimaride arabesk dediniz. Müzikte zaten tamamen neredeyse arabesk bir şey var.
1: Aslında buradan buraya açıldı madem ki konu. Tabii
0: Ben
1: bizim
0: de şöyle tutayım
1: buradan
0: hocam.
1: ne anladığımız da çok önemli. Yani eğer burada bizim bakış açımızda, bizim değerlendirmemizde, yani Arap coğrafyasının müziğini alma anlamında sadece değil de sosyolojiye girmiş bir kavram olarak da inceleniyor aslında söylediğiniz. Yani bir taraftan kentleşme, göç ve buna bağlı olan sosyal tabakalaşma gibi unsurlar da arabeskin sadece müziksel tarafıyla değil, müzik bilim tarafıyla da aynı zamanda toplum bilimi de müzik ve toplum ilişkisi üzerinden ele alıyor. Ama bize yaylıların girmesi, özellikle bizim müziğimize madem konu birden orada bulduk kendimizi. Yaylıların girmesi, efendim kendi Türk müziğimizin içerisindeki aranjmanlarda ki ritim unsurunun farklılaşması, baterilerin biraz girmesi, işte elektro sazların girmesi, Suat Sayın'la birlikte başlayan bir dönem var. O ikisi aslında o süs kavramı farklı farklı alanların bir kavramı olarak tezahür ediyor alanda.
0: Şimdi hocam sohbete yine devam edeceğiz. Yine sizden bir şey dinleyebilir miyiz? Dinlemek
1: Tabii.
0: çok keyifli oluyor çünkü.
1: Tabii.

0: Hocam elinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yani bir müzisyen olarak şunu fark ettim. Epey bir geçki var ve çok aşina olmadığım perdelere kullandınız, perdelere bastınız değil mi?
1: Haklısınız. Aslında bizde yer alan makamsal özelliklere benziyor. Ama aralıklar olarak aynısıdır diyemem. Bir kere Arap müziğindeki o makam anlayışı ve bizdeki geçkiler, bir taraftan modülasyon kavramı söyleyelim. O geçişlerimizde bizler perdeleri ve ilgili makama biraz daha ısındırarak, kulağa aşina ederek geçiyoruz. Ama bunu pat diye farklı bir makama, farklı bir tona geçildiğini görebiliyoruz Arap müziğinde. Tabii bu perdelerin oluşması çalmaya çalıştığım şekilde etkilendiğimiz isimlerle de oluyor.
0: Şimdi hocam bu güzel sohbetin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kitaplarla geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Bu arada ben de bir şey söylemek istiyorum buradan izleyicilerimize. Ne zaman müzik konusunda bir eksiğim olsa muhteşem kütüphanesini sonuna kadar açar bilen hocam bana. Bunun için ayrıyeten teşekkür ederim. Müthiş bir araştırmacısınız. Yani kesinlikle bu konuda mütevazi olmamalısınız bence. Yani gördüğüm en iyi araştırmacılardan birisiniz.
1: Yapmaya çalışıyoruz. Sağ olun.
0: Şimdi hocam bitişi şöyle yapalım diyorum. Şimdi biz başka ülkelerden de müzisyen arkadaşlar oldu. Onların dillerinde şarkılar söyledik. Ben de dilim döndüğünce bir Arapça şarkı söylemeye çalışayım. Siz de udde eşlik ederseniz çok sevinirim.
1: Tabii ki, memnuniyetle.
0: Bizden bu kadar bugünlük. Haftaya tekrardan başka bir konukla görüşmek üzere. Müzikle kalın, muhabbetle kalın.

su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Sırır'la Virtüozite yarın TRT Müzik'te.
1: Adım Yiğit Rahman Atuk, 12 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Ordulu'yum, şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum.
2: Mavim, mavi şeylim, mavi, mavi şeylim tenhada buluşur.
1: Her yaz Ordu'ya geliriz. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum, ablamla oynuyoruz. Gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor.
3: Al bakalım bu işlemi sayın. Şimdi tonuna bakalım.
1: Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Konservatuara gitmek istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his.
0: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: Evet, asrın büyük namekarı, asrın büyük üstadı Hacı Sadullah Ağa.
1: Eyvallah.
0: Devrin ve zamanın en büyük bestekarlarından birisi malum.
1: Amin.
0: Evet, bunlar bestekar olmanın ötesinde insan olmanın lüzum ve gereği konusunda, insanı insan yapan o büyük felsefenin yolunu açmak bakımından hem sözle hem de musiki, melodik giderle birbirini inşa eden, böyle mezleden bir yapı oluşturmuşlar. Bunlar tabii bizim takat getiremeyeceğimiz kadar çok fazla derin, çok fazla böyle feyiz ve bereket dolu insanlar. Bunları anlamak için devrinde ve zamanında keşke kendilerini dinleme fırsatımız, kendilerini anlama Eyvallah. Fırsatımız olsaydı. Ama eserlerinde tahlil Eyvallah. Etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Sözler malum, hali siyahi gerden nazik tenindedir. Orada bir nuri siyah diye bir şeyden bahseder.
1: Eyvallah.
0: Değerli yani. Kardeşim.
1: Boracığım. Estağfurullah. Şöyle diyor şiirde. Perçem sanır ol nuri siyahı gören veli.
0: Evet.
1: Zilli humayu, humayı evdi saadet serindedir. Orada bir dediğiniz gibi nuri siyah var. O nuri siyahı görenler perçem sanırlar ama aslında o perçem değildir diyor. O saadetin en doruğu olan devlet kuşudur. Yani onun perçemini görenlerin başına devlet kuşu konmuştur diyor. Evet. Malumunuz nuri siyah tasavvufta da yani kemalat yolundaki şeyin yolculuğun en evicidir, en doruk noktasıdır.
0: Evet.
1: Fenafillah dediği malumunuz nokta
0: tabii,
1: orası.
0: Kemalat ve insanı kamil olmanın en büyük erdemlerinden, en büyük faziletlerinden.
1: Devlet kuşu gibi bir şeydir devlet diyor yani onu görmek. İnşallah biz de görenlerden
0: İnşallah, inşallah biz de görürüz.
1: Allah öyle
0: İsteriz
1: olur.
0: Yani biz de görmek isteriz.
1: Eyvallah efendim.
0: Tabii yine bu devrin, o dönemin, son dönemin bizim için çok böyle özel bir yere haiz olan, sahip olan değerli hocamız Bekir Sıtkı Sezgin Hoca'nın.
1: Eyvallah.
0: Onun çok güzel bir icrası var. Şevki Bey'e ait bir eser. Onu takdim edelim. İstersen sen anons et.
1: Ol Gonca Dehen.

0: Hocamız da buyurduğu gibi aşık olmanın bir bedeli var.
1: Ya.
0: Mecnun gibi rüsva olmak var ortada
1: Vay
0: yani.
1: efendim vay. Ya.
0: Evet. Evet, aşıklığın bir bedeli var. Ve geçmiş zamanlardaki yazılan, söylenen bir sürü aşk hikayelerinde bu haneyi görmek mümkün. Rüsva olmadan aşkın tadına aşık varamazmış.
1: Şevki Bey de onlardan bir tanesi mi
0: Evet.
1: acaba? Ya.
0: Şevki Bey de onlardan bir tanesi. Evet.
1: Ya.
0: Gerçekten
1: Ya
0: öyle diyor.
1: efendim.
0: Ha.

0: Şevki Bey,
1: Ya efendim.
0: çok ince bir zevk, ince bir düşünce, ince bir beste. Allah rahmet eylesin. De, dahi bir insanmış. Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü, yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığın var? Nasıl bir musiki birikimin var? Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, olsun.
1: Ya.
0: Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler, Şevki Bey'le olan, münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra, hani bir eser vardır, Bağ-ı Zahar'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar, biliyor musun? Hem
1: Evet.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya, malumunuz, amel kapısı kapanmamış. İşte hala açık.
0: Evet, ya,
1: Hala
0: hala
1: açık.
0: o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi, gerçekten. Yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır, Allahu alem, bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın
0: ama.
1: efendim? Niye olmasın?
0: Ama ses ölmeyen bir unsur, biliyorsun.
1: Ya
0: Yani
1: mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde, yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke.
1: Ah.
0: Hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte.
0: yok.
1: Ya belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya böyle de bir
0: Ama
1: mübarek.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani ama işte gönül arzu

0: ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi
0: Belki
1: olur.
0: mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Gene Boracığım, değerli kardeşim. 4. Murat dönemi. Bağdat seferine gidiyor ve Diyarbakır'da ikamet ediyorlar. Ve eşraf toplu padişahın huzurunda Hacı Eftal Efendi diye bir zattan bahsediyorlar. Tavsiye ediyorlar. Büyük şair. 4. Murat'ın huzurunda Yaş Destanı'nı kendisine okuyor.
1: Vay vay vay.
0: Ve çok büyük taltif görüyor kendisi. Bu okumuş olduğu şiirden dolayı. Celal Güzelses'in bunu böyle Yaş Destanı diye okumuş olduğu çok bilinen ama muhtevası bu. Bir hayatın hikayesi, bir insanın hayat yolculuğuyla alakalı. Yaş be yaş anlatıp da insanların düştükleri halle alakalı çok güzel böyle bir enteresan bir eserdir. Bir dinleyelim beraber.
1: Dinleyelim bakalım efendim.
0: Evet.
1: Akıbetimizi görelim.
0: Evet, görelim.

0: Buradaki güzelden kasıt erkeklik, dişilik kavramının çok ötesinde bir hayat. Burada ne erkek var ne bayan var yani.
1: Amenna.
0: Genel mahiyette söylenmiş bir söz.

0: Aslında bir nasihat,
1: evet.
0: bir tedbir insanoğlunun hayatı bakımından, yaşadığı yaşam süreci bakımından. Allah rahmet eylesin tabii.
1: Amin.
0: Celal güzel ses, çok büyük bir ses, çok büyük bir icrakar. Devrin ve zamanın, hatta hala yeri doldurulmuş bir insan değil.
1: Muhakkak öyle.
0: Yani şark bülbülü olmak kolay bir şey değil.
1: Gerçekten bülbül.
0: Evet, evet, gerçekten bülbül. Allah rahmet eylesin. O da çok böyle demli bir insanmış. Vaktiyle anlatırlar böyle hayat hikayesini.
1: Eyvallah.
0: Onun da çok böyle demli, çok feyizli zamanları. Zaten Ulu Cami müezzinlerinden kendisi.
1: Eyvallah efendim.
0: Ne hikmetse zaten bu tür yapının en büyük temel taşları ya hafızlar oluyorlar.
1: Öyle
0: Malum.
1: oluyor. Evet, öyle çıkıyor.
0: Onlar oluşturuyorlar bu işleri çok güzel seslerinden kaynaklı olarak.
1: Allah dedikçe sesleri güzelleşmiş
0: Evet,
1: yani.
0: öyle oluyor. Evet, yine bizim çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, devrine çok güzel örnekler sunmuş, çok benim çok beğendiğim, çok takdir
1: Ya,
0: ettiğim
1: o da
0: bir
1: başka
0: ses.
1: bir bülbül.
0: Nesrin Sipahi.
1: Ya efendim.
0: Evet. Çok severdim ben onu, dinlemekten büyük keyif alırım. Hala dinlerim. Hiç yani yorulmadan dinlediğim insanlardan biridir.
1: Eyvallah.
0: Onun çok eski kaynak okumuş olduğu eserlerden biri. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsin. Onu da dinleyelim.
1: Dinleyelim, aşık
0: Evet.
1: olalım.
0: Evet.

0: Evet, Sufi Ziya Özbekkan.
1: Yani.
0: Bir evladın hatırasına arkasından yazılmış bu kadar hazin, bu kadar böyle
1: Ya.
0: içli.
1: Şikayet de öyle efendim.
0: Evet.
1: Hüzün var ama zarif bir
0: Evet,
1: hüzün var.
0: tabii.
1: Titrer yüreğim
0: Evet, her
1: her
0: ne
1: ne
0: zaman
1: zaman ağladım.
0: yardıma
1: Ya.
0: gelsin. Kan ağlar içim,
1: Ya.
0: hatırını
1: Salya
0: aşağıdım.
1: sümük değil yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Öyle. O bitmeyen bir acı ama biliyor musun? Allah
1: Ya
0: kimselere
1: amin,
0: vermesin yani.
1: amin
0: Çok
1: efendim.
0: zor.
1: Ya.
0: Allah olanlara da Cenab-ı Hak sabırlar
1: Sabırlar
0: versin.
1: versin
0: Evet, sabırlar
1: eyvallah.
0: versin. Sabrı cemil versin
1: Ya,
0: insanlara.
1: ya efendim.
0: Zor bir hal. Ama bu eserde nasıl bir tarif, nasıl bir güzellik. Evet, bir zirve insan yine var.
1: Olmaz mı dolu?
0: Evet. Bunu sen de çok takip edersin, çok
1: Eyvallah,
0: dinlersin.
1: eyvallah.
0: Hafız Sami.
1: Ya.
0: Müthiş bir adam.
1: Ya efendim.
0: Yani
1: Onunla
0: devrini ay...
1: ilgili malumunuz en güzel ifadeyi Zekai Dede kullanıyor. Zekai Dede'ye götürüyorlar Hafız
0: Evet,
1: Sami'yi
0: evet.
1: gençliğinde meşketsin diye. Onu dinledikten sonra diyor ki, oğlum sana Allah meşketmiş. Benim sana meşketeceğim bir şey yok diyor.
0: Ya.
1: Ya muhteşem. Zekai Dede
0: İlahi,
1: diyor bunu yani.
0: evet, ilahi
1: Ya.
0: nufte yani şimdi tabii bazı insanların kabiliyeti doğuştan gelen, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir lütuf ilahi. Yani sonradan intikal ederek, sonradan yaparak, sonradan böyle üstüne koyarak olacak şeyler değil
1: Eyvallah.
0: bunlar. O
1: Gelişten belli.
0: varoluştan gelen bir
1: Ya.
0: şey, o
1: Ya.
0: kaynak. Allah diyor ki bunu sana hediye olarak verdim. Al
1: Ya.
0: bunu kullan
1: Ya efendim.
0: sonuna kadar. Evet, dinleyelim Hafız
1: Dinleyelim
0: Sami.
1: inşallah buyurun.
0: Rahmet olsun ona da
1: Amin.
0: tekrar.

0: Gerçekten öyle. Hüdayi nabit, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu. Yani bin tane saz var içinde, yani adamın sesinin içerisinde, yani nameler içerisinde. Neye benzetirsen benzet yani. Ama işte bir başka bir benzemezlik var, çok başka bir letafet var sesinde, çok güzel.
1: Malumunuz bu Esat Efendi dergahında bir gün Mülk suresini okurken dervişler cezbeye geliyorlar
0: Öyle mi?
1: hazırdaki. Kafalarını, gözlerini duvara vurmaya başlıyorlar.
0: Allah Allah.
1: Esat Efendi daha yarısında surenin El Fatiha deyip kesiyor. Yoksa heder olacak hepsi, paramparça olacaklar.
0: Tabii.
1: Ya
0: Ya cezbe
1: böyle bir
0: anıdır.
1: ses
0: Tabii.
1: mübarek.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ya.
0: Öyle. Keşke o devri zamanları biz de görmüş olsaydık,
1: Belki
0: bilebilseydik
1: görürüz inşallah,
0: yani.
1: belli mi
0: İnşallah.
1: olur?
0: Bize kısmet olmadı yani. Bunların o güzelliklerini,
1: Ya.
0: onların o aldıkları nefesi, onların vermiş oldukları o ruhaniyet. Tabii kendi dönemlerinden şu anda bize sadece işte böyle kalan eserleriyle, okumuş
1: Eyvallah.
0: oldukları sesleriyle intikal ediyor. Ama
1: Ya.
0: keşke ruhber olabilseydik bu insanlarla. Çok isterdim.
1: Ya
0: Evet.
1: efendim.
0: Çok isterdim.
1: Çok şükür seslerini duyabildik en
0: Evet,
1: azından.
0: Allah'a şükür öyle.
1: Ya.
0: Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik.
1: Öyle mi? Ne
0: Evet.
1: çabuk geçti efendim.
0: Geçti. Öyle her şey geçtiği gibi bu da geçiyor. Evet.
1: Ya.
0: Evet. Biz tabii bu asra ve zamana ait insanların bu birikimlerini, bu güzelliklerini anlatırken vakit de çabuk geçiyor. Biz de seninle şimdi final olarak güzel bir eser okuyalım seninle. Ey ateşi gam, bağrımı yak da kebap et. İki eseri birbirine bağlasak nasıl olur?
1: Olur efendim, niye
0: Evet.
1: olmasın? Halk
0: Bir de
1: kısmından
0: yine
1: da
0: muhayyer olsun,
1: evet.
0: iltimas etmeye yâre varınız.
1: Ne güzel
0: Kula kul
1: olur.
0: oldum, aman kurtardır.
1: Eyvallah efendim.
0: Evet. Ya Allah.

0: başın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Kekine yer çalıp
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te. Yok.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: günü. Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Çok çok teşekkürler ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler. Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Keremcan için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu nasıl? Müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra.
0: Nasıl?
1: Tarkan Ergüzel ve müthiş. Değerli ekibiyle böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle. Ya,
2: teşekkür ederim efendim.
1: Ay, şu düşünü alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
2: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
2: Evet. Ben de evet. Sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme, annem seyrediyor. Keremcem demen
1: annenin
0: lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum.
0: Lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama evet. Sonra gideceğiz.
1: Ha, bak,
0: ellerini
1: git.
0: Öpeceğiz. Tabii git. Ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Ah, demeyelim.
1: Yani
0: demeyelim.
1: Ben biraz yaralıyım ya.
0: Demeyelim.
1: Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için. Ha,
1: herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
0: Canım benim.
1: O yüzden başka bir yeri var.
0: İyisin.
1: Annem hem çocuğum gibi de o sefer. Sebeple böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
0: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
1: Sevgilem.
0: Sevgilem.
1: Ha, sevgilim.
0: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleri zaman biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
1: Ne evet. Güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Annecini de ellerinden öpelim.
0: Sağ olun.
1: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz. Bayılıyoruz, çok seviyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı? Ya,
0: müzik benim kalbime ilk.

0: giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında sahnede olmayı oyunculukta çok seviyorum ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
1: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
0: Hadi
1: Sen istirahat
0: bekliyorum.
1: ederken,
0: Keyifle
1: soluklanırken.
0: dinliyorum.
1: Hadi o zaman şefim, buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay,
0: harika değil mi?
1: Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerinde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamız ana ana.
0: Çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet evet çok güzel oldu.
0: Değil, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere daha.
1: Evet almış olduk. Alkışlarına gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinize beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de, TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte... Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1 milyon 750 bin satmıştı.
1: Ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm düşünebiliyor musun?
1: Vay, vay, vay.
0: Ve şey vardı bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız. Denetimden
1: tabii.
0: Geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde. 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden... O geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki...
1: Burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim... her zaman güzel müzik çıkacağından o yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
1: Teşekkürler.
0: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
1: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya. Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet, evet, evet.
0: Söyleyince nazara mı geliyor sence?
1: Gibi hissediyorum.
0: Gerçekten
1: bilmiyorum.
0: Mi?
1: Bilmiyorum tabii ki.
0: Ya ben de hiç tutamıyorum kendimi. Hemen söylüyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
0: bence
1: ki.
0: De.
1: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal... kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu kaybettiğimizde...
0: Bence de.
1: Olmaması gerek.

0: Yani
1: O
0: şey
1: zaman
0: özellikle
1: hayal
0: bizim gibi
1: kurmaktan
0: insanların.
1: vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel, büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
0: Aa, ne güzel.
1: Bakınız öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama aslında senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada yayınımda annem için
0: Aa.
1: şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol böyle
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: hissiyat.
0: Tabii ki.
1: Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan? Hani
0: Olur.
1: son bir kez şarkınla da ama son bir kez olmasın. Devamı da
0: Olur
1: gelsin bu
0: tabii
1: arada.
0: ki. Tabii ki.
1: Teşekkürler.
0: Tabii ki.
1: Buyurun.

0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizi sağ olun.
1: Bu şarkıyı böyle söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten. Ya, her söyleyişte evet, başka duygular, ama başka duygular hissediyorsun ya, o zaten heyecanlı.
2: Peki bu şarkıyı, sana ne yazdırdı? Nasıl bir duygu?
0: Benim bütün şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
2: Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
2: Bunu yazdıran aşk nasıl bir aşk?
0: Magazin programı.
2: Yok vallahi biz öyle şey, ama çok samimi söyledim
0: ama
2: gerçekten.
0: Şarkı çok güzel değil mi? Şarkılar çok güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede defalarca söyleyip benzer duygular ama
2: Kerem, ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun?
0: Öyle yani, planlar yapalım, tamam.
2: Evet, yani var mı öyle bir planın?
1: Var mı öyle bir planın?
2: Çok güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
2: var
0: bir.
2: Var mı? Aa,
0: tabii
2: süper.
0: Tabii ki. Ailesini de çok seviyorum onun.
2: Harika.
0: Onlara da seyrediyorlarsa selamlarımı, saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet işi ya.
2: Bir şey değil mi? Ben şimdi evlendim. Çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler
0: evet,
2: olsun
0: çok
2: Rabbime.
0: Çok tatlı bir eşim var.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse, hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana, ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
0: Ne
2: güzel. Benim sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü,
0: evet,
2: biliyorsun.
0: Evet, çok yüksek.
2: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm, yine bir ailenin yüzünü güldürebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Beraber yapalım.
2: Ya yapalım.
0: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Helal olsun sana.
2: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var diyorum her zaman.
0: Tabii ki.
2: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun, kız istemeye gideyim. Ben
0: tamam olur, tamam. Arayacağım
2: seni. Bu arada biz Kerem'le nerede tanıştık onu
0: Kerem
2: söylemek
0: deme,
2: istiyorum.
0: Kerem'cem
2: diye. Kerem'cem'le nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane Türkiye'yi evet, gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamamen bir bireysel yapılan bir programdı. Evet. Ve o da ben de varım Türkiye'yi tanıtmakta dedi.
0: Tabii ki.
2: Ve o da sağ olsun bizim her gezimizde.
0: Tabii ki.
2: Sevgili Pervin Ersoy, sevgili Bilge Kuru.
0: Evet, aynen.
2: Biz böyle Türkiye'yi gezdik ve sosyal medya hesaplarımızdan.
0: Dostluklar yarattılar ve
2: güzellikleri paylaştık.
0: Evet, güzellikleri paylaştık.
2: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için. Hani hep insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek istedik.
0: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezgin babam ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben,
2: güzel.
0: 3 yaşındayım.
2: Çok şanslısın.
0: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdi. Karadeniz'e gidiyoruz. Lan, peki biz ne kadar yokuz? 21 gün yokuz.
2: Ne diyorsun?
0: 3 hafta mesela oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün Türkiye'yi gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o çıkarttı.
2: Ne güzel.
0: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u, dedi ki sen bir daha gezmezsin buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
2: Ay canım benim, ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin
1: Bu
0: Keremcem, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili
1: Alkışlar.
0: Burhan'a bütün alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen bu
0: Öyle.
2: repertuarı benimle paylaşsaydın
0: Hani ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: Şey bölüşürdük şu
0: Ben
2: şarkıları.
0: istiyorum ki.
2: Böyle spontan oldu ama
0: Ne
2: çok
0: güzel oldu.
2: sevdiğim şarkılar var
0: Fark ettim
2: repertuarımda şu
0: gözünden.
2: anda. Evet, evet,
0: Ya
2: evet.
0: ben böyle olunca şey diyorum. Yanındaki konuk böyle hani otursun ben. Değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin. Sanatçım konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi
2: Evet.
0: sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada yeni şarkımız var.
0: Üzgün üzgün. Aa bir dakika bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet, üzgün
0: Ay
2: üzgün.
0: klibini de
2: Evet,
0: lütfen
2: gelecek
0: klibinden bahset.
2: inşallah
0: Önce bir
2: arkada.
0: bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in benim asker arkadaşım müzisyen.

0: olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış Şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
1: Kime?
0: Melek Mosso'ya.
1: Verdi yani.
0: Evet.
1: Sonra ne oldu?
0: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı
1: Benim.
0: hemen bütün şarkıların önüne aldım
1: Süper.
0: ve çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik buna.
1: Ve çok popüler şimdi. Hadi o zaman bir bakalım.
2: Üstüne konuşalım lütfen.

0: Diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir. Bilmiyorum, bence güzel.
1: Bilmiyorum, kutuba sormak lazım
0: yani,
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence. Herkes bir şans. Yalnız muazzam eder. Bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten emeği
1: geçenlere
0: teşekkür ediyoruz. O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok. Tamam. Hadi.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: gerçekten
1: olun.
0: Muazzam oldu bu, biliyor
2: çok
0: musun?
2: Sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı hikayesi
0: muazzam
1: var ki.
0: Kenan'cığım çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle mi?
0: Çok hızlı akıp
1: tamam,
0: geçmedi
1: mi? Tamam, hadi gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun, kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben çok
0: sağ ol.
1: Teşekkür
0: şerefler
1: ederim.
0: Verdi.
1: Beni çağırdığın için
0: ne
1: çok
0: demek?
1: Sağ olun. Böyle güzel bir orkestra
0: çok
1: ve böyle insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik ekranlarında seninle birlikte olmak keyiften sıcım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Aslı olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Kerem Can'a bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
1: Tamam oğlum.
0: Hep romantiksin ya.
1: Tamam.
0: Hadi o zaman.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor, bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor, bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor, okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar, aileyle köklenir, nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak, hikayemiz yarım kalmayacak.

0: taşın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyor, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Sena'cığım hoş geldin.
1: Sen hoş bulduk.
2: Bolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda.
1: Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
2: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
3: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Derya.
1: Hoş bulduk
0: Derya
1: Emirciğim.
0: Türkan. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir müzisyen
1: Çok teşekkür ederim.
0: kardeşimsin.
1: Sen de benim için öylesin.
0: Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun?
1: İyi gidiyor. Biliyorsun Berlin-İstanbul arası gidip geliyoruz.
0: Harika. Bizi çok yalnız bırakma ama.
1: Burada konserlerimiz oluyor. Birçok çalışmalarımız oluyor. Devam ediyor yani. Almanya'da da Berlin'de de orada da çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa'da konserler devam ediyor. Onların arasında mektup okuyoruz.
0: Seni büyük projelerde, güzel yerlerde gördüğüm zaman ben de çok mutlu oluyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Hak eden bir insansın.
1: Teşekkür ederim. Sağ
0: Başarıların
1: olun.
0: daim olsun.
1: Sağ olasın.
0: İlk eserimizi seslendirdik. Sen de
1: Evet.
0: bize eşlik ettin.
1: Evet.
0: Tınılarına ve parmaklarına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkada fotoğrafı hatırlıyorsun herhalde.
1: Evet. Bu
0: Bizim
1: fotoğraf.
0: seninle beraber yaptığımız Seyri Ahenk projemizin
1: Evet.
0: kapak
1: Kapak
0: fotoğrafı.
1: fotoğrafı. Çok güzel bir fotoğraf. Aslında çok derin. Arkaya baktığın zaman birçok şeyi görüyorsun. Öndeki imaj ve arkadaki imaj çok farklı. Gerçekten çok güzel.
0: İbrahim hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet Derya'cığım, bir eserle devam edelim.
1: Olur.
0: Senin eserlerinden birini mi dinleyeceğiz? Ne
1: Bir
0: çalacaksın bize?
1: Suzinak Zeybek var. Onu yapalım isterseniz
0: Tabii.
1: sevgili arkadaşlarla.
0: Tamam olur. Peki, dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Eline sağlık,
1: Çok
0: ruhuna
1: teşekkür ederim.
0: sağlık Erhan.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık. Harika
0: Eyüpcan,
1: çaldılar.
0: aradaki dolaşman çok keyifliydi. Nefesine sağlık. Benim arkamda bu insanlar olunca müzik de güzel oluyor.
1: Evet.
0: Yaptığımız iş de güzel oluyor. İşte piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüpcan Açıkbazu ve perküsyonda Barış Cem Songur
1: Çok
0: bizimle.
1: iyi bir ekip var. Hakikaten ben de çok rahat çaldım.
0: Evet, fark ettik zaten ki ilk kez dinliyorlar onlar da,
1: Evet.
0: baktınız
1: Ama
0: bir.
1: onlar için fark etmiyor. Yani ilk defa da çalsalar hemen çalıyorlar zaten. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz okulda da bunu çok düşünmüşüz. Hocalar da bize çok demiştir. Bir melodiyi çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan ona. O taraftan şanslısın yani. Ekip çok iyi.
0: Öyle yani, ben her zaman söylüyorum, iyi ki onlarla beraber müzik yapıyorum. Onlar da şanslıdır diye düşünüyorum, benle müzik yapıyorlar diye. Deryacığım, o zaman biz sana bir eser çalalım, seslendirelim.
1: Zevkle dinlerim.
0: Aşık Ruhsati'den, daha senden gayrı aşık yok mu?
1: Oo, çok
0: Hep
1: güzel.
0: beraber çalıyoruz arkadaşlar.

0: Ümitciğim ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Sağ ol.
0: Ellerinize sağlık.
1: Ne demek?
0: Çok güzel. Demin konuştuğumuz gibi yani bomba gibi bir ekip var. Çok güzel. Müzik zaten çok güzel. Harika bir türkü. Bir deyiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz birlikte yaptığımız albümden çalmayacağız mı?
1: Çalacağız tabii ki.
0: Bir tane çalalım
1: Çalalım.
0: istiyorsan.
1: Seyri Ahenk albümümüzden.
0: Evet. Senin ismine
1: Parçanın ismi Ümit.
0: Ümit, senin besten.
1: Bana ait bir beste ama senin tabii eşsiz tınılarınla beraber o parça daha büyüdü. Ve
0: Eyvallah sana.
1: dinleyicileri de inşallah umutlandırır,
0: Evet.
1: ümitlendirir diyelim.
0: Hatta klibini bile çekmiştik,
1: Evet,
0: değil mi?
1: klibimiz de var. Ümit diye, Seyri Ahenk. Seyretmeyenler seyretsin.
0: Evet.
1: Peki, çalalım arkadaşlar hep beraber.

0: Eline sağlık Derya.
1: Teşekkür ederim
0: Mustafa,
1: Ümitciğim.
0: elinize sağlık.
1: Senin de gönlüne sağlık. Çok güzel bir müzik. Bunu Amsterdam'da kaydetmiştik. Çok güzel hatıralarımız var.
0: Evet. Çok özel bir albüm benim için.
1: Evet. Martin Fontes piyanoda, Erik van der Westen kontrabasta, Alper
0: Alper
1: Kekilli
0: Kekeç, perküsyonda,
1: perküsyondaydı.
0: sen ve ben. İnanılmaz bir albüm oldu. Benim için de böyle uluslararası bir albüm ilk deneyimimdi. Ve çok keyif aldım.
1: Evet.
0: Eserler bizi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Yaptığımız müziğe,
1: Evet.
0: ruha.
1: Ya şöyle bir şey oluyor. Müzisyenlerle yeni de tanışsan bir elektrik mi deniyor işte yeni tabir böyle hani şey var ya çekim.
0: Evet.
1: Birbirini çekme. Yani o ben onu duyguların buluşması olarak düşünüyorum. İnsanlar profesyonel de olsalar o duygu buluşması melodiyi müziğe çeviriyor. Güzel bir şey. Yani Martin de, Eric de çok güzel,
0: Özel ve önemli müzik
1: önemli
0: adamları.
1: müzisyenler ama
0: Alper
1: yani
0: de
1: çok
0: öyle.
1: evet Alper zaten hani bizim kardeşimiz çok yani diğerleriyle de çok uzun zamandır tanışıyoruz. Seni yeni tanıdılar. O şeyi hiç unutmuyorum. Ya benim için en güzel anlardan bir tanesi oydu. Çok etkilendiler ve kendi gönüllerini koydular albüme.
0: Sağ
1: Hakikaten
0: olsun.
1: çok çok güzel bir
0: Konserler de
1: çalışma oldu.
0: verdik. Amsterdam,
1: Evet, evet.
0: Rotterdam'da, burada
1: Evet,
0: İstanbul'da konserimiz
1: evet,
0: oldu.
1: evet.
0: Yine o projeyi inşallah devam ettiririz,
1: İnşallah
0: yapalım.
1: devam ettirelim.
0: Yapmalıyız.
1: Ozancım da
0: Tabii
1: çok destek verdi.
0: o albümün aranjesi Ozan'a ait aslında. Ozan
1: Evet,
0: Sarıboğa
1: evet.
0: İstanbul'da her şeyi hazırladı bize. Biz gittik orada çaldık.
1: Rahat ettik
0: Ozan'cığım senin de
1: yani.
0: emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. O zaman albümden devam edelim. Bu
1: Olur.
0: sefer senin bir bestenle.
1: Olur. Aslında sözlü Pir Sultan Abdal'ın sözleri var. Ama biz bugün bunu
0: Enstrümantal olarak.
1: enstrümantal çalacağız.
0: Peki, dinliyoruz. Hadi arkadaşlar.

0: Ruhuna sağlık. Çok
1: Çok
0: güzel
1: teşekkür
0: beste.
1: ederim. Sağ olun. Sizlerin de elinize sağlık, gönlünüze sağlık.
0: O albümde de orada canlı kayıt yaptık.
1: Evet, hep
0: Stüdyoda.
1: beraber çaldık.
0: Bütün eserleri canlı çalmıştık. Aynı bugün çaldığımız gibi.
1: Vallahi bir şey söyleyeceğim. Açıkçası o konserlerden sonra çok uzun bir zaman çalmamıştık. Ama bu sound da çok güzel.
0: Eyvallah.
1: Yani senin programında olmak ve böyle değerli müzisyen kardeşlerle beraber çalmak çok zevkli.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hakikaten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum çağırdığın için de.
0: Estağfurullah. Zaten bizim programımızın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama ve senin gibi sazını artık yaşayan bir insan olarak birçok müzisyeni biz burada ağırlamak istiyoruz.
1: Çok güzel
0: Bu
1: olur.
0: insanlarla beraber müzik yapmalarını istiyorum ben.
1: Bence çok zevk alır her gelen müzisyen. Dediğim gibi yine başa dönüyorum. Yani duyguların bir araya gelmesi, bir arada müzik yapma zevki bence çok kıymetli.

0: kesinlikle artık çok az oluyor. Maalesef günümüz şartlarında. Ama yakaladık mı da işte böyle değerlendirmeye çalışıyoruz.
1: Eyvallah.
0: Bize böyle umut ve güzellik katıyor.
1: Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz Derya.
0: teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: 86 yılından beri dostluğumuz,
0: Evet,
1: arkadaşlığımız
0: konservatuvar yıllarından.
1: bozulmadan müzik dostluğumuzla devam etti. İnşallah yine devam eder.
0: İnşallah, inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir şey daha söyleyeceğim. Bence bu da çok önemli. Her zaman olmuyor çünkü gerçekten sound çok rahatlatıcı. Harika bir sound var. Yani ben konserde gibi çalıyorum. Onun için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Ne demek? Yani müzisyenler zaten söyleyecek laf yok. Artı ton maestro'muz da Ertan keser.
0: Aynen, evet.
1: Yani
0: Ertan'ın olması zaten
1: bizim
0: çok
1: programda
0: rahatlatmış.
1: inanın çektiğimiz tüm programlarda A'dan Z'ye kimin emeği geçtiyse, konu gelmişken söyleyeyim, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Evet. Ya çok konforlu. Çok iyi bir ton master'in eşliğinde çalmak gerçekten çok konforlu. Ayrıca teşekkür ederim. Çok iyi düşünmüşsün.
1: Eyvallah, eyvallah. Tekrar ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ
1: Sağ ol.
0: olasın. Ben teşekkür
1: Sağ ol.
0: ederim.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.

Dünya ahiret dengesi üzere yaşamak, yani yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak üzere donatıldık. Efendimiz de şöyle buyurdu: dünya ahiretin tarlasıdır. Bu demektir ki insan bu yönüyle burada ektiklerini ahirette biçecektir. Peki usulünce ekilmeyen, vaktinde ilgilenilmeyen hangi ekin yeşereceği mevsimde kendiliğinden zuhura gelmiştir? Bizler bu dünya mevsiminde henüz tarlamıza talan vurmamışken esas yurdumuzda yetişecek ümidinde olduğumuz ekinleri ekelim. Şevkle, gayretle, ümitle ekelim. Zira bizi fanilik yurdunda ebedi hakikati taşıyacak olan sır kulluktur. Kulluğu bütün ömür öykümüze sığdırmalıyız ki hem bu dünyada hem de ahirette itibarımız olsun ve selam. Efendim, Semavi Hisler başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli Murat Eroğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, şeref.
0: Ağzınıza sağlık ben öncelikle.
1: Eyvallah.
0: Bu eser sizinle böyle bütünleşmiş bir havası var diyebilir miyiz hocam?
1: Eyvallah. Son albümde okumuştuk. Sevgili Barış kardeşimizin
0: eyvallah
1: bir eseri. Güzeldi, bizimle beraber devam ediyor.
0: Evet, sizin çok sesinizden ayrı bir güzel oluyor bu eser.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Hocam sohbetimizi şöyle açalım istiyorum. Bugün biraz nezaket konusu üstünde konuşalım. İnsani erdemlerden sadece birisi nezaket ama gönülle yapılan bir eylem malum. Merhamet ve sevgiyle dolu bir ifadenin yolu diyebiliriz nezaket için.
1: Aynen.
0: Peki Hazreti Peygamber'in nezaketi hakkında size sorsam nasıldı Efendimiz'in nezaketi insanlara karşı hitabı nasıldı mesela hocam?
1: Eyvallah. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diyerek en güzel örneğin bizler için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunu zaten bildiriyor. Evet. Hayatımızın her anlamında örnek aldığımız Efendimiz Aleyhisselam. Bir şairimiz de şöyle diyor: gönül bağında ey aşık budur maksudi insü cin, ne kimse senden incinsin ne bir kimse senden incin.
0: Evet.
1: İslam mütevazi bir nezaket istiyor. Gösterişten uzak, samimi bir nezaket istiyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın her noktasında öyleydi. Örnek verecek olursak, hiç sesini yükseltmemiş mesela. Kötü bir söz duyulmamış Peygamber evet. Efendimiz'den. Efendim, biriyle selamlaştığı zaman ondan yüzünü asla geri çevirmemiş. Sahabesiyle önce kendisi tokalaşmaya evet. başlamış. Yetimlere karşı, eşine karşı çok merhametli, sevgi dolu, şefkatli yani. Olmuş her zaman. Ashab onun için gülmeleri kısa, suskunlukları uzundu yani. Derler. Efendimiz çok nazik, çok nezih, çok latif, çok kibar bir insandı.
0: Beni çok etkileyen bir örnek de şu hocam, siz muhakkak söyleyeceksinizdir. Biriyle sohbet ederken evet. yüzünü çevirip değil, direkt bütün vücudunu çeviriyor.
1: Bütün vücuduyla.
0: Bu
1: tabii.
0: müthiş bir nezaket.
1: Tabii nezaketi zirvesi.
0: Eyvallah.
1: Bütün vücuduyla onu dinler, o yanından ayrılmadığı sürece de ayrılmaz ve yüz çevirmezdi ondan.
0: Eyvallah.
1: Efendimiz öyle bir örnekti bizim için. İnşallah bizler de
0: Allah bizi o güzel Efendimizin yolundan ayırmasın.
1: Amin inşallah.
0: Bir eserle devam edelim hocam.
1: Tabii ki.
0: Eyvallah.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Vallahi çok güzel oldu.
1: Eyvallah,
0: Böyle
1: teşekkürler Fırat'cığım.
0: çok güzel bir ruhla yazılmış bir beste zaten.
1: Eser güzel.
0: Eser güzel. Sizin
1: Kıymetli dostlar da
0: yorumunuzda.
1: çok güzel icra ediyorlar. Onların
0: Eyvallah.
1: da gönlüne sağlık, sağ
0: Buradan
1: olsunlar.
0: bestekarı Fatih Maraşlıoğlu
1: Selam
0: arkadaşımıza,
1: olsun
0: kardeşimize çok
1: kardeşimize de.
0: selam olsun. Gönlüne sağlık onun da. Kıymetli hocam, İslam medeniyeti üç temel üzerinde duruyor. Aklı selim, kalbi selim,
1: Zevk
0: zevkü
1: selim.
0: selim. Peki zevkü selimden kastedilen nedir sizce?
1: Zevk selim en yüksek beğeni, en yüksek ve mükemmelliyetçi zevk anlamına geliyor. Olgun bir
0: Eyvallah.
1: zevke sahip olmak anlamına geliyor. Yani ruhen ve bedenen bunu hem inanç noktasında hem de hayatımızın tüm alanlarında bu zevk-i selimi yaşantımıza yaymak anlamına geliyor. Ki bir büyük medeniyetin mirasçılarıyız biz.
0: Eyvallah.
1: Mimar Sinan gibi çok büyük bir zevk-i selim bir adam yaratmış
0: Ya.
1: bizim medeniyetimiz.
0: Aynen öyle.
1: Efendim Fatihler gibi, Kanuniler gibi zevk-i selim

0: padişahlar yaratmış. İşte İstanbul'un...
1: Musikimizde de var değil mi hocam?
0: Tabii ki. Sanatta, mimaride, evet, musikide, her yerde bunu görmek mümkündür. Yani ülkemizin neresine bakarsanız bu zevkselim insanların o şaheserlerini görmek mümkündür.
2: Bir tanesini de icat edelim mi hemen?
0: Tabii ki.
2: Eyvallah.
0: Tabii ki.
2: Buyurunuz.

0: Allah Allah hocam, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel oldu.
1: Şükrancım.
0: Çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocam, bir Kur'an-ı Kerim hafızı olduğunuzu da biliyorum.
1: Elhamdülillah.
0: İsteriz ki böyle gönlümüz şenlensin, ruhumuz rahatlasın ayetlerle.
1: Tabii ki.
0: Bize lütfeder misiniz?
1: Tabii ki. Ne demek?
0: Eyvallah.
1: İbrahim suresinden birkaç ayet okuyayım inşallah.
0: Eyvallah.

0: Sadakallahul
1: azim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Var olsun.
1: Bizi mest ettiniz. Allah sizden razı olsun.
0: Eyvallah. Cümlemizden inşallah.
1: Programımızın da sonuna doğru geldik artık. Ve kapanış yapmadan evvel son duygu ve düşüncelerinizi de alıp öyle kapanışa geçelim isterim.
0: Güzel şeyler çabuk bitiyor.
1: Eyvallah.
0: Çok kaliteli, çok nezih bir program. Eyvallah. Burada olmaktan son derece mutluydum. Eyvallah. İzleyeni bol olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güzellikler diliyorum tüm izleyenlerimize.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz
0: çok
1: hocam.
0: Çok sağ olun.
1: Ağzınıza, gönlünüze sağ olun. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz ayetini mutlaka görmüş, okumuş, düşünmüş, tefekkür etmişsinizdir. Dikkat edilirse her nefis ölecektir denmemiş, ölümü tadacaktır buyurulmuştur. Zira ölüm bir son değil, bir başlangıçtır. Gerçeğe doğmaktır ölüm. Gurbetin hakkını kullukla vermiş olanlar için memlekete dönüş müjdesidir. Hazreti Mevlana düğün gecesidir diyor. Hangi düğün, hangi vuslat yarsız olabilir? Ölümümüzü düğün gecesi kılacak olan hiç şüphesiz tek gerçek sevgiliyi bilmek, onu bulmak, çokça anmak, ona giderken de o hal üzere yolunda olmaktır. Onun dilediği hal üzere yolunda olmaktır. Dünya ve ahiret akıbetimiz hayrolsun. Efendim, gitme vaktimiz geldi. Haftaya yine biz burada olacağız, sizleri bekliyor olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi bomba gibi zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
2: Eyvallah.

0: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle bir...
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş geldiniz diyelim. Ve tüm misafirlerimize armağan olsun ilk türkümüz.
1: Efendim zamane yine bomba gibi. Hem türküleriyle hem de konuklarıyla karşınızda. Öncelikle bize her zaman eşlik eden ve gücümüze güç katan orkestraya şöyle bir kocaman alkış almak istiyorum.
0: Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türküyle gireceğim. Ondan sonra ustamızı anons edeceğiz efendim. Değerli ustam, bir 5 dakika daha bekleteceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Şimdiki türkümüz Antalya Akseki bölgesinden, İbradı'dan gelecek efendim. Sami Demircioğlu var. O bölgedeki kaynak kişi ustalarımızdan ve Gülay Diri var. Ben onlardan duydum, öğrendim. İki ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Şöyle sevgilerimizi, alkışlarımızı. O bölgede de Gülay Diri ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim. Yaşa koca yürü. Evet. Efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi, şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Şeref verdiniz.
2: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
2: Tabii ki efendim.
1: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek
2: isterim. Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
1: Bilmez miyiz?

0: Yaşa üstadım.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Harika. Şimdi Kamil Ustam aslında Refik Başaran Usta'yı, Ürgüplü Refik Başaran
3: evet.
2: Usta'nın tadını duyuyoruz avazında, evet. Gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum böyle çok dinle.
3: Aldım efendim, aldım, evet. İlham aldım, evet.
2: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ
2: ağzına
3: olun
2: sağ
3: efendim.
2: Olun.
3: Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum.
2: Senin
3: sağ olun, olun, var olun.
2: Sazında sözüne sağlık üstadım. Eyvallah. Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dalalım o zaman.
0: Şimdi...
3: Çok teşekkür
0: ederim. Ben Deniz'de kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım. Şikayet olmasın da bak ne haldayım diyeceğiz.

0: Eyvallah. Teşekkür
1: ağzına
0: ediyorum.
1: Sağlık Mutlu.
0: Ellerinize sağlık usta.
2: Eyvallah.
1: Ustam, Umut şöyle kalbimizi hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
3: İnşallah, inşallah efendim.

0: いらっしゃいスタン
1: Sesine, sazına sağlık. Teşekkür ediyoruz.
2: Sağlık
1: ustam.
2: Üstadım. Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
3: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
2: Evet, evet.
3: Silifke'nin evet. Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz.

0: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ediyorum efendim.
1: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet. Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
3: Efendim.
1: Halk müziğimizin... Adam anons etmeden geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
3: En önemli...
1: Geri git, geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
3: Geldi, geldi artık.
1: Sondur ustam. Sondur ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Yine gel. Anons edeceğiz. Anons et. Anons
3: edeceğiz. Uğur. Uğur.
1: Peki, tamam. Tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş. Tamam. Senin anonsa, gibi adam anonsa gerek olmaz mı?
3: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
1: Efendim, Hacı Taşan ustanın bizlere mirası. Sondur Taşan.
3: Efendim... Rahmetli Kırıkkale Keskinli Üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve
1: vallahi de Sondur ha, başka da yok.
3: Evet, ismi
1: son,
3: gibi...
1: Son çocuğu oğlu kaldı. Yani çocukları var tabii ki de, son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi.
4: Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Keskin'e de çok selam gönderelim, değil mi? Akordum gayet tavatır, hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir halay istiyoruz, ağır halay ama. Değirmenin bendini olabilir. Bu bangdan.

0: Muhteşem.
1: Bravo.
2: Sondur Ustam. Şu Sevdan Ateşten Gömlek var ya. Sevdan Ateşten Gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
2: O da çok güzel beste.
1: Sevdan Ateşten bir gömlek diyecek Sondur Taşan. Tamam bakalım.

0: yaşam. Yaşa.
1: Yaşa üstadım.
2: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
1: Teşekkür
2: buradan
1: ediyoruz kendisine.
2: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
1: Bizden selam götür Sondur abi.
2: Mikrofona.
0: Duymadın mı?
2: Duymadım.
0: Adamın kralısın.
2: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi adamın kralı.
0: Tamam, sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışkanım arkadaşlar.
2: Valla Sondur abi, muhabbet o kadar güzel ki insan yanına ayırası gelmiyor. Sen de insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Sen de insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel. Alkışlarla uğurluyoruz seni.
0: İki efsane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı. Bir de ben kaldım. Ne yapalım, nereye de geleceksen Kamil abi kaldık. İkimiz kaldık sadece.
1: Bizden aşirete selam gönder.
0: Yok, siz gençsiniz. Size olmaz. Biz ihtiyarladık.
3: Tamam.
2: Teşekkür ediyorum. Sen de 35'sin ya, ne ihtiyarı? 35'sin sen daha.
0: Ne iyisi lan, 2 sene mi kaldı ölmem hala? Az kaldı, az. Bilmiyor musun bizim fazla yaşamadığımızı?
2: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama öbür tarafa değil. Allah eve doğru uğurlayalım. Haydi bakalım. Haydi. Sondur abi, teşekkür ediyoruz. Programı bitireceğiz şimdi Kamil Ustam'la. Ha, git. Tamam, görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bir dahaki duyuna görüşürüz. Hadi bakalım. Kendine iyi bak.
3: Eyvallah. Üstadımızı uğurluyoruz.
2: Bugün de diyor ki, arkasına sürekli bakıyor. Buradan düşmem de ama diyor. Arkaya kadar da eğiliyor hani. Orayı da yokluyor. Allah'tan düşmedi. Sıkıntı yok. Kamil Ustam. Mercimek kile kile. Zamanı geldi.
4: Tamam efendim.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi, senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te. Başka.

0: Akşam Sefası yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: İsmail'cim, ilk şarkıda dönsem bile diye haykırdık stüdyoda. Programın başında bu kadar sistem fazla olmadı mı sence?
1: Şarkıların kabahati sevgili Canan. Biz sadece burada aracı oluyoruz.
0: Yani bu akşam söyleyeceklerimizden biz sorumlu değil miyiz?
1: Kesinlikle değiliz. Birazdan kadere itiraz edenler de olacak. Sevdaya tutulanlar da. Arap saçına dönen hikayeler de var bu akşam biliyor musun?
0: Yani bu
1: Biliyorsun.
0: akşam her şarkının, her türkünün yine bambaşka hikayesi olacak. Bambaşka diyarlara gideceğiz.
1: Aynen öyle diyorum. Çünkü başka sahnede olmak bunu gerektiriyor efendim. Merhabalar. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen tüm sevenlerimize buradan gönül dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal efendim.
1: Evet, başka sahne. Sadece şarkıların söylendiği bir yer değil efendim. Her eserin kendi hikayesiyle yeniden hayat bulduğu özel bir buluşma noktası. Evet, kimi zaman bir tebessümde, kimi zaman bir yarım kalmış hatırada ve kimi zaman da dilimize dolanan bir nakaratta buluşuyoruz. Ve bu akşam da birbirinden değerli şarkılar ve türkülerle sizlerin evlerinize ve gönüllerinize misafir olmaya geldik efendim.
0: İsmail'cim, o halde çok vakit kaybetmeden ilk eserimize geçelim diyorum. Ne dersin?
1: Evet, şimdi bir çiçeğin suya efendim. Bir gönlün de aşka ihtiyacını anlatan vazgeçilmez bir eser var sırada. Evet, sözler Aşkın Tuna olunca, beste de Zekai Tunca olunca bu güzel şarkı çok güzel oluyor.
0: Söyleyen de İsmail Özkan olunca efendim, ben yerime geçiyorum,
1: Estağfurullah.
0: sahne senin.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: Şarkının
1: teşekkür ediyorum.
0: güzelliğini mi alkışlayayım? Senin o efsane yorumunu mu? Yoksa bu muhteşem orkestranın güzel eşliğini mi efendim? Bütün orkestramıza kocaman alkışlar gelsin.
1: Evet.
0: Biliyorum ekranlarınızın başında alkışlar gönderiyorsunuz. Kıymetli orkestra şefimiz sevgili Salih Sütoğlu, Salih Hocam. Ellerinize sağlık. Şimdi bu güzel eserin ardından ben de bir Kürdi eser seslendirmek istiyorum.
1: Şunu söyleyeyim. En çok Gül'ü severim. Bir de Şahin'i severim. Bu şarkı da sahibine gitsin istiyorum. Bugün
0: evet.
1: Güllerden açtık. Sen de
0: ben
1: gülünü göğsüne kondurmuşsun.
0: Repertuarımızda değil mi? O zaman ben de güz gülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım diyeceğim. Buyurun.

0: ya sevince geç kaldı.
1: Bu şarkıda sesine o kadar çok yakıştı ki, ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
1: Evet, ne yapıyoruz? Hareketleniyor muyuz?
0: Ne var sırada şefim? Durmak yok.
1: Haydi bakalım. Haydi yine bakalım. Güzel bir biraz şarkıyla hareketleniyoruz efendim. Eminiz ki sizler de oradan bizlere eşlik ediyorsunuz. O zaman oyun bitti diyoruz hep birlikte.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet, şarkı da bitti.
1: Oyun da bitti, şarkı da bitti. Bakalım ne geldi sıraya?
0: Sevgili Canan, gönül hesabı başka. Onun matematiği pek tutmuyor, sözde dinlemiyor. Bir bakıyorsun ki her şey Arap saçına dönmüş, Arap saçı oluvermiş.
1: İsmail'cim bence bu kargaşayı ancak sen çözersin. Ben yerime geçiyorum. Çöz bakalım çözebilirsen. Buyur.
0: Haydi bakalım. Çözebilecek miyiz?

0: Oh.
1: Bravo. Hemen yerimi alıyorum.
0: Haydi bakalım
1: Ağzına
0: gel.
1: sağlık.
0: Şimdi aşk bazen insanı güldürüyor, bazen ağlatıyor ama ne yaşanırsa yaşansın efendim, gönlün dilinden dökülen en güzel sözlerden biri ne biliyor musun? Deriz ya, benim için üzülme diyebilmek.
1: Ah, benim için üzülme. Bazı aşkların sonu da sadece bu cümleden ibaret İsmail'cim. O halde benim için üzülme diyelim.
0: Vallahi hiç kimse üzülmesin.
1: Buyurun.

0: Buyurun sevgili partnerim. Evet. Oradan bana eşlik ettin. Niye gelmedin yanıma?
1: Vallahi öyle kalıyorum. Neden biliyor musun? Bu akşam ayrı bir heyecanım var. Bilmiyorum neden.
0: Neden acaba?
1: Gerçi ben her programda, gerek sahnede, gerek radyo programında, televizyon programında sanki ilk gün başlıyormuş gibi. Bugün de bir başka güzel. Şarkılar güzel. Belki çok duygulu. Onun için sen de çok güzelsin. Çok güzel yorumluyorsun. Dolayısıyla... kendimi kendimden anlamıyorum derler.
0: Bu heyecan hiç bitmesin İsmail. Çok güzel heyecanlar bunlar. Şimdi sırada ne varmış bakalım?
1: Şimdi sırada
0: benim
1: öyle güzel.
0: Benim için üzülme dedik.
1: Biraz şimdi ne olabilir? Mi? Senin gözlerin için bir şarkı söyleyelim.
0: Benim için söyleyeceksin.
1: Senin için söyleyelim.
0: Hadi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: Ben de eşlik edeyim sana.

0: Evet, Canancığım.
1: Bu güzel eser için teşekkür ediyorum.
0: Ne demek? Bütün şarkılar senin olsun. Şimdi Neşet Usta'nın dediği gibi efendim, her türkü biraz hayat diyor, biraz da gönül meselesidir diyor. Şimdi biz de gönülün peşinden gitmeye devam edeceğiz. Ve diyeceğiz ki, ve diyecek ki sevgili Canan Çal sizler için.
1: Neşet Baba deyince tabii ilk aklımıza ne geliyor? Bozlaklar geliyor efendim. Ben de Neşet Baba'nın o en güzel eserlerinden birini seslendirmeye çalışacağım. Hata benim, günah benim diyeceğim.

0: Hasretin de sevdanın da dili bir efendim. İnsan bazen anlatamaz duygularını ama hep türküler anlatır, hep öyle olmuştur. Şimdi ne anlatacak acaba, bize ne söyleyecek sevgili Canan?
1: İsmail'cim, sıradaki türküde özlem de var, hasret de var, sevda da var. Ne bilsin eller diyeceğiz. Öyle bir türkü ki efendim, hem duygulanıyorsunuz hem de yerinizde duramıyorsunuz dinlerken. Şahsen ben söylerken öyle oluyorum.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkürler.
1: Senin de ağzına sağlık. Efendim, her yaranın bir sızısı vardır. Bazı yaraların ise bir şarkısı vardır. Haydi söyleyelim o zaman. Söyleyeyim mi? Sen mi söyleyeceksin?
0: Bu akşam çok duygusalız İsmail. Repertuarımız beni benden aldı. Ben keyifle yerime geçip seni dinlemek istiyorum. Ama izin olursa.
1: Ben gelemiyorum oradan buraya. İnan bana.
0: Hadi bakalım, sahne senin.
1: Evet.

0: Vurdun gittin bizi İsmail. Her sevdanın içinde söylenmemiş bazı sözler vardır İsmail. İnsanın içinde kalır, dilinin ucuna gelir ama bir türlü çıkmaz. Yine şarkılara dönüp dolaşıp geliriz. Şimdi de o şarkılardan birine geldik.
1: Ben de çok severim bu şarkıyı, biliyor musun?
0: Ona söyle, kan damlıyor gönlümden diyeceğim.
1: Sevgili Tana Taşçı'ya da selamlar olsun.
0: Selamlar olsun efendim, buyurun.

0: Bu biliyorsun repertuar yoktu.
1: Yoktu.
0: Ona söyle dedim. Ben dedim ki haydi söyle.
1: İçinden geldi değil mi?
0: Arkadaşlar elinize sağlık.
1: Ellerinize sağlık.
0: Yani, harika.
1: Biraz tempoyu arttıralım. Güzel bir türkü seslendirelim ama beraber, seni bir yere göndermiyorum.
0: Öyle mi?
1: Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm diyeceğiz. Buyurun.
0: Güzel türküdür.

0: İsmail.
1: Program sonuna mı geldik yoksa?
0: Umarım gelmemişizdir.
1: Arkadaşlar.
0: Yönetmenim ne diyor? Yavaş yavaş sanki sonlarına geliyoruz.
1: Yavaş yavaş vedanızı yapın artık diyor.
0: Evet.
1: Haftaya görüşelim diyorlar.
0: Galiba bu akşam söyleyeceklerimizin en büyük kısmını şarkılarla söyledik İsmail'cim.
1: İçimizden geçenleri, özlemleri, sevdalarımızı, hatıralarımızı hep bu akşam konuştuk diyor düşünüyorum.
0: Evet, her hafta yeni hikayeyle evlerinize misafir oluyoruz.
1: Ve artık başka sahnede müziğin sınırları yok efendim. Bir şarkıdan, bir türküye, bir hatıradan, bir sevdaya uzanan bir yolculuk oldu başka sahne.
0: Ve maalesef bu akşam bu yolculuğun son durağına geldik efendim.
1: Evet, ne mutlu ki bu yolculukta bizlere eşlik eden, ekranları başında bizlerle aynı duyguları paylaşan kıymetli izleyicilerimiz var. Ve onlara buradan...
0: Ne diyoruz? Her hafta olduğu gibi bu akşam da evlerinize konuk olduk. Bizlere evinizi açtığınız teşekkür ediyoruz. Şarkılarla dertleştik, türkülerle hasret giderdik.
1: Evet efendim, ne yazık ki bu güzel akşam iki güzel şarkıyla herhalde veda edeceğiz. Haftaya yine yeniden başka sahnede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
0: Sağlıkla kalın.

Toprak anayım ben. Sadık yarınız. Suyum, havam ve besinlerimle tüm canlıların yaşam yeri ve kaynağıyım. Benim sağlığım, suyum, havanın ve sizlerin sağlığıdır. Sağlıklı ürünler için temiz suya ve doğal besinlere ihtiyaç duyarım. İhtiyacım olan gübreyi uygun miktarda ve zamanında vermenizi isterim. Böylece bitkilerinizi besler, sularınızı korurum. Gübreyi doğru kullan, bitkine besin olsun, suyun temiz kalsın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: izleyiciler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, piyanist arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve perküsyonda Mehmet Akatay. Bu akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Senacığım hoş geldin.
1: Lütfen. Hoş bulduk.
0: Hoş geldin. Niyetliğine geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Niyetinizde davet ettiniz. Ben teşekkür ederim.
0: Ah canım benim. Çok teşekkür ederim. Nasıl buldun ortamımızı?
1: Vallahi müthiş. Çok güzel. Ambiyans. Zaten uzak olduğum bir ambiyans da değil. Dönem işinden ötürü çok güzel. Müthiş.
0: Kıyafetinle.
1: Ay, çok teşekkür ederim.
0: Zarafetinle. Saçlarınla, makyajınla, her şeyinle çok teşekkür ederim.
1: Çok nazimsiniz. Teşekkürler.
0: Oyuncu olduğunu zaten bütün Türkiye biliyor. Bu oyunculukla ilgili merakın, meslek yapman nereden, ne zaman kaynaklandı? Bize biraz böyle bir TRT ile olan ilgin, ilişkin, bunları dinleyelim.
1: Tabii özetleyeyim hemen. Ben eski ritmik jimnastik sporcusuyum. Profesyonel olarak hayatımın 7 yıllık bir döneminde ritmik jimnastik yaptım Ankara'da. O süreçte sürekli İstanbul-Ankara arası İstanbul'da televizyon programlarına katılırdım gösteri yapmak için, jimnastik gösterisi. Kameraya oradan alışığım aslında ben çok küçük yaşlardan itibaren. Orada zaten bana böyle bir istek, bir şey gelmeye başlamıştı. İçimde hep bir oyunculuk isteği var. Evet galiba benim yerim burası, yani buralarda olmam lazım.
0: Ama jimnastikte oyunculuk biraz böyle...
1: Yani ayrı gibi gözüküyor evet, evet. Ama inanın bana çok katkısı var. O jimnastikteki kazandığım o özgüvenin hayatıma katkısı var her şeyden önce. Şimdi, o yüzden jimnastik her şeyin temeli diyebiliriz aslında. O süreçte ben bu programlara geldiğimde aslında aileme benimle ilgili teklifler gelmiş. Menajerlik şirketlerinden, değişik ajanslardan. Fakat yaşım küçük olduğu için o dönemler gündemimizde yoktu bu. Sonrasında lise oldu, üniversite oldu. Ben spor akademisi okudum. Artık üniversite son sınıfta bu isteğimi içimde bastıramaz hale geldim ve bir ajansa kaydoldum. Ailemle de paylaştım. Onlar da sağ olsun her zamanki gibi tam destek bir şekilde arkamda durdular. Ve daha ajansa kaydoldum. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle İstanbul'da oyunculuk yolculuğum bu şekilde başladı.
0: Bazı şeyler aslında olacaksa nasıl arka arkaya diyelim. Bazı şeyler de olmayacaksa da olmuyor ama olacağı zaman da engel tanımıyor.
1: Nasipte varsa, hiçbir şeyin önüne geçemezsiniz.
0: Aynen.
1: Yani.
0: Ben buna çok inanıyorum. Nasipte varsa evet. Çok önemli. Olmuyorsa da hayırlısı.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Aslında yani, ne güzel olmuş. Evet. Olmuyorsa hayırlısı, oluyorsa nasipte varsa.
1: Evet. Yani jimnastik de bana belli bir kazanım sağladı belli bir yaşa kadar. İyi ki diyorum onu da yapmışım. Hiç keşke demiyorum o konuda da. Çünkü hayatımda da çok büyük katkıları oluyor. Oyunculukta bile yani her şeyiyle bana... Tabii. O yaptığım sporun zaten verdiği özgüven yeterli oluyor. O yüzden sonradan yolculuk oyunculuğa gitti.
0: Şimdi TRT'de bir dizide oynuyorsun.
1: Aynen,
0: ve uzun yıllardır da sen TRT'de birçok dizide de oynadın diye biliyorum.
1: Evet, TRT'de bu benim üçüncü işim. Aslında benim oyunculukta da dönüm noktam yine TRT'de Kalk Gidelim dizisinde oldu diyebilirim. 4 sezonluk bir iş ve ben o zamanlar daha... Üçüncü, dördüncü işim. Yeni oyuncu olarak Dalia gördüm ben o işte. Yani Dalia görmek her oyuncuya nasip olmaz. Daha da fazlası 147 bölüm falan çektik. Orası benim için okul gibiydi. Çok güzel isimlerle
0: çok güzel.
1: Çalıştım
0: çok
1: ben
0: güzel.
1: Orada. Sonrasında bir Hacı Bayram Veli projesi yaptık. Şimdi de Mehmet Fetihler Sultanı
0: Serkan'la
1: projesiyle.
0: Beraber.
1: Aynen sevgili Serkan'la birlikte.
0: Benim komşumdur o. Çok selam söyle.
1: Aleyküm selam başüstüne.
0: Az görmedim onu sabah sporları yaparken. İnşallah onu da bir gün buraya almak isterim.
1: İnşallah ne güzel olur.
0: Peki bu müzikle yakınlığın, uzaklığın?
1: Yani şöyle söyleyeyim ben... müzik aşığı bir insanım. Çok seviyorum, çok dinliyorum, çok da söylerim ama kendi kendime. Yani genelde hep evde söylerdim. İlk defa böyle profesyonel bir ortamda elime mikrofon alıp şarkı söylüyorum. Ve böyle bir orkestrayla söylemek benim için çok büyük şans oldu ilk deneyimim için. Bakalım benim için yeni bir kapı açılıyor olabilir belki.
0: O zaman hemen bir tane şarkıyla devam edelim.
1: Olur.
0: Tamam.

0: Sena'cığım gelirken bayağı bir tereddütlüydün. Ya olacak mı olmayacak mı, yapabilecek miyiz yapamayacak. Bak ilk şarkımızda neler oldu neler değil mi?
1: Oldum
0: Bence
1: gerçekten.
0: çok güzel
1: Ay,
0: oldu. Bence çok.
1: sizlerin sayesinde, emeklerinize sağlık.
0: Estağfurullah. Nasıl böyle bir orkestra içinde, gerçi biz daha önce daha büyük bir orkestrada biliyorsun oyuncularla beraber yaptığımız bir Laterne diye programımız vardı.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Oradaki kadar kalabalık değiliz ama şu ortamda şu sayımızla nasıl hissettin kendini?
1: İnanılmaz güvende hissettim bir kere. Sizlere kendime emanet ederek inanılmaz güvende hissettim. Gerçekten korktuğum kadar değilmiş galiba. Biraz böyle çekincelerim vardı, endişelerim vardı. Acaba yapabilir miyim, edebilir miyim, güzel duyulur mu diye. Yani ne diyeyim?

0: Çok
1: diyebilirim.
0: teşekkür ederiz. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür ediyorum.
0: Peki ailede hiç müzisyen?
1: Ailede müzisyen, benim bir erkek kardeşim var.
0: Ha,
1: Senin
0: tanıştım bu uzun boylu olan.
1: evet,
0: Ha, maşallah.
1: heybetli bir erkek kardeşim
0: Maşallah, evet, gördüm. Hakikaten sayın izleyiciler, provaya bir geldi. Dedim bizim mutlaka bu programda güzel senayı güzel bir şekilde çıkarmamız lazım. Her şeyin mükemmel olması lazım çünkü çok tehlikeli duruyordu yani. Çok
1: O
0: tatlı
1: her
0: bir çocuk
1: zaman
0: tabii.
1: benim arkamda sağ olsun, hep var olsun.
0: Maşallah.
1: O sinema televizyon okuyor, senaryo vesaire yazıyor. O da benim arkamdan geliyor yani bizim sektöre doğru inşallah.
0: İnşallah.
1: Bu son zamanlarda da zaten senaryo yazıyordu, yazma yeteneği vardı ama şarkı sözleri yazmaya başladı. Öyle bir yeteneği olduğunu keşfetti ve bayağı 50-60 tane şarkı sözü yazdı.
0: Bravo.
1: Cepte duruyor onlar. Yani kardeş...
0: Peki o gün söylüyordu gerçi provaya geldiğin gün
1: Evet.
0: bir tane şarkı var falan diye. Aslında eğer Tolga olabilirse
1: Girelim.
0: tamam, hadi
1: Deneyeyim bakalım.
0: hadi
1: Çok
0: tamam
1: isterim.
0: hadi.
1: Size güveniyorum.
0: Tamam. Hadi bakalım.

0: jak cyk, jak cyk, a cyk, bizden olmuyor artık.
1: Bazen biliyorsun böyle konuşmakta hani kekeme dediğimiz tarzda o konuşuyor
0: Evet.
1: ama şarkı okuduğu zaman hiç kalmıyor biliyorsun o.
0: Evet. Var öyle çok insan var.
1: Evet
0: Çok
1: evet
0: şarkıcı
1: evet.
0: var.
1: Çok
0: Evet.
1: enteresan.
0: Evet.
1: Bak mesela şarkıları da söz olarak söylediğin zaman şey yapamıyorsun, söyleyemiyorsun ama şarkı içerisinde baştan sona ezbere okuyabiliyorsun. Çok
0: Evet.
1: enteresan.
0: Evet.
1: O zaman bir tane daha şarkı diyelim mi?
0: Diyelim.
1: Hadi diyelim.
0: Hadi.

0: TRT'deki bulunduğun dizinin ismini bir daha söyleyelim ve hangi kanalda, TRT'nin tabii de mi
1: TRT
0: yayınlanıyor?
1: 1'de,
0: TRT 1'de.
1: Ulusal'da
0: Tamam.
1: Mehmet Fetihler Sultanı projesi. 3 sezon oldu. 3 sezondur izleyicimizle buluşuyoruz. Onlar da bizi çok sevdi sağ olsun. Bakalım devam ediyoruz. Nazar değmesin diyelim. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir kadro. Güzel yapımcılar, güzel senaristlerle birlikte. Çok tatlı, güzel bir iş yapıyoruz.
0: Ekip ne kadar önemli, değil mi?
1: Kesinlikle. Çok önemli. Yani nazar değsin istemiyorum, artık anlatmak istemiyorum ama ekibimiz o kadar tatlı ki, yani 7'den 70'e, en alt birimden en üst birime kadar herkes birbirine o kadar saygılı, o kadar huzurlu bir set ortamımız var ki, yani bunları sağladıkları için ben bütün ekibime gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Hazır fırsat
0: Büyük
1: bulmuşken
0: şans.
1: buradan da söyleyeyim, gerçekten çok büyük şans. Yani o açıdan çok memnunum ve çok mutluyum.
0: Aslında bütün bu, mesela biz de burada çok şanslıyız. Bir orkestra gibi.
1: Evet.
0: Orkestrada 100 kişi de olsa, 500 kişi de olsa bulunduğun ortam, bir tane bile ufak bir enstrümanında zayıf olan ya da uyuşmayan olduğu zaman da o orkestradaki bütün sound değişiyor. Bu dizide de böyle,
1: Aynen öyle.
0: buradaki ekipte de böyle. O yüzden burada şans da başta da tabii çok akıllıca bir kast yapılmış belli. Valla tebrik etmek
1: Kesinlikle.
0: lazım.
1: Aynen
0: Tebrik
1: öyle.
0: etmek lazım. Peki ileriye yönelik başka planların var mı? Oyunculuk devam ederken ne hedefliyorsun?
1: Yani şimdi oyunculukta her şeyden önce kendimi ülkemde tabii ki ispatlamak isterim. Yani ben dış ülkelerden önce kendimi kendi ülkemde ispatlamak isterim. Ondan sonra tabii ki yurt dışında bir proje neden olmasın?
0: Değil mi?
1: Ama dediğim gibi önce kendimi burada var hissetmeliyim, istediğim yerlere burada ulaşmalıyım ki ondan sonra tabii ki yurt dışına da açılabilirim. Neden olmasın? Belki
0: İnşallah.
1: şu an yeni bir kapı açılıyor
0: Değil
1: olabilir,
0: mi?
1: şarkı.
0: Ya biliyor musun, biz Laterna programını çekerken birçok oraya gelen misafirimiz, oyuncu arkadaşımız, dostumuz, daha sonrasında birçok müzikalde, birçok filmde müzisyen olarak görev aldılar. İnşallah sende de böyle bir bu sefer de bu programda, Müziğin Kanunu programımızda,
1: Ne güzel olur.
0: ya biz
1: Bak,
0: biraz uğurlu geliyoruz ha, ona
1: ay ne
0: söyleyeyim yani.
1: güzel. Söylediğinde aklıma geldi. Jimnastikle harmanlanmış bir tiyatro oyunu mesela, dansla.
0: Ya.
1: Neden olmasın? Belki müziği de katıp içine. Yani bütün bu hayatım boyunca yaptığım işleri bir arada meç edip bir belki tiyatro sahnesinde bir şeyler. Neden olmasın? Çok isterim. Müzikle ilgili bir alana belki yönelmek isterim. Çünkü ben şarkı söylemeyi çok severim
0: Çok
1: ama
0: sevdim.
1: dediğim gibi evde kendi kendime içime böyle söylerdim. İlk defa burada işte bunu deneyimliyorum.
0: Çok da güzel gidiyoruz bu
1: Ay çok
0: arada.
1: teşekkür
0: Hakikaten
1: ederim.
0: yani. Şimdi ben stand-up yapmaya başladım.
1: Evet, biliyorum. Biliyorum.
0: Biraz komik tarafım vardır.
1: Aa.
0: Şimdi stand-up'ımın ismi de Kanunsuz. Ama kanun çalıyorum.
1: Evet.
0: Dedim ki ya tamam, kanunsuz ama kanunu yine ben sahneye alayım. Hiç olmazsa Tolga da öyle bir şey söyledi bana. Dedi ki ya baktın güldüremiyorsun, kanun çalarsın dedi. En azından boşuna gelmemiş olurlar dedi. Çok güzel.
1: Müthiş.
0: Evet, böyle başka bir mesleğin

0: varsa onu müzikti, oyundu, jimnastikti böyle harmanlaştırırsan bambaşka bir şey çıkabilir.
1: Evet,
0: Yeniliklere her zaman
1: kesinlikle.
0: ihtiyaç var.
1: Kesinlikle öyle. Yani
0: Şansın bol olsun.
1: çok teşekkür ediyorum.
0: O zaman hadi gel bir şarkı daha.
1: Hadi.

0: bu şarkıları sen daha önce çalışmışsın. Kimle çalıştın? Nasıl çalıştın? Ha? Var mı? Bir şeyler var yani. Tamam, provada
1: Ya.
0: yaptık ama sen bir çalışma yapmışsın yani.
1: Evet. Sağ olsun canım dostlarım. Sevgili Berkay Tulumbacı ve Ezgi Yergin
0: Bu arada
1: Tulumbacı
0: Berkay'ı da
1: çalıştık.
0: alacağız konuk
1: Aa,
0: olarak. Tabii.
1: süper. Ay çok sevindim. O
0: Tabii.
1: ikisi sağ olsun benim için o kadar emek verdiler ki. Tabii ki erkek arkadaşım Burak Sevinç.
0: Burak'ı da
1: O
0: alacağız. Bak,
1: evet
0: Burak'ı
1: gidiyor.
0: alacağız. Berkay'ı alacağız. Annen nerede?
1: Annem kamera arkasında.
0: Ha, onu da alırız. Tamam işte.
1: Aa, müthiş. O da beni çok yüreklendirdi. Yaparsın, senin sesinin tonu güzel. Sadece kendine güven, biraz daha açıl diye. O da sağ olsun yüreklendirdi. Böyle birlikte çalışarak beni buraya
0: Çünkü
1: hazırladılar.
0: provada bayağı bir tereddüt vardı.
1: Evet.
0: Ben onu şey yaptım, gördüm. Ama yapacağını tabii gördüğümüz için gayet rahattık
1: Aa,
0: biz.
1: teşekkür
0: Sonrasında bir çalışılmışlık, bayağı bir çalışılmışlık var.
1: ederim.
0: Belli de birileri de yardım etmiş yani, yakaladın mı
1: Tabii
0: yani?
1: canım tabii. Yani bir şeyi kafaya taktım mı onu çalışmam lazım. Yoksa beynim rahat etmiyor. Sağ olsun dediğim gibi Berkay ve Ezgi de bu konuda çok yardımcı oldular bana. Sonrasında da kendimi size emanet
0: Burak
1: ettim.
0: yardımcı oluyor mu sana?
1: Burak tabii ki yardımcı oluyor. O bu aralar biraz çalıştığı için çok görüşemedik bu süreçte, bu hazırlık
0: Evet.
1: sürecinde. Seti var çok
0: Tabii
1: yoğun
0: tabii tahmin
1: çünkü.
0: ediyorum.
1: Ama onun desteği yeter bana.
0: Burak'ı ben çok
1: Yani
0: severim.
1: onun bana hani sen yaparsın demesi bile yeter yani.
0: Aa, ne güzel. Burak aynı zamanda benim öğrencim sayılır. Kanun çalıyor.
1: Evet.
0: Çok
1: Çok da
0: sevdiğim,
1: güzel.
0: çok tatlı bir çocuk. Seracığım, ne yettin geldin. Çok teşekkür ederim. Böyle bir tatlı bir huzur verdin içimize. Çok
1: Ne
0: teşekkür
1: mutlu
0: ederim.
1: bana.
0: Saygıdeğer izleyiciler. Gördüğünüz gibi çok zarif bir konumuzla yine bir programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka projelerde de tekrar karşılaşırız ama
1: İnşallah.
0: zaten görüşeceğiz.
1: İçinde siz varsanız gözüm kapalı gelirim
0: Ah,
1: ben
0: çok teşekkür
1: artık.
0: ederim.
1: Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür
0: Çok teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim. Arkadaşlarım ve ekibim adına çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Efendim, saygı ve sevgiyle görüşmek üzere.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.

0: Hayırlar feth olsun, şerler def olsun duasıyla programımıza başladık. Yeni bir katlenname programıyla sizlerle beraberiz. Efendim yine stüdyomuzda çok değerli bir özel konuğumuzu ağırlıyoruz. Okuduğu eserlerle gönüllerimize huzur veren evvela hafız, doçent, doktor, akademisyen, sanatçı Asım Akkuş bizlerle beraber. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum, safa buldum. Böyle güzel bir programı tertip ettiğiniz için başta size ve TRT ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah.
0: Biz teşekkür ediyoruz kıymetli vaktinizi bizlere ayırdığınız için. Tabii yani sen bir akademisyensin, aynı zamanda sanatçısın. Biraz akademisyenlikten konuşmazdan evvel hafız dedim ya. Şöyle biraz gerilere gidelim. Müziğe ne zaman başladın? Ve bu günlere nasıl geldin? Şöyle birkaç cümleyle bizlere özetlersen.
1: Evet, estağfurullah. Değerli hocam, bu manada önce aileye çok teşekkür etmekle başlıyorum. Evet. Çünkü siz de tanırsınız. Dedeciğim Hafız Harun Aytaş, özel bir ses.
0: Allah uzun ömürler versin.
1: İyi bir ses. Onun rahliyet edisinden Kur'an'la başladık. Ve onun o İstanbul'daki hocalardan aldığı Kur'an musikisini aslında birebir meşk etme imkanı bulduk. Onun için
0: büyük şeref.
1: Ona çok çok teşekkür ediyoruz. Hala da hayatta ve hala da gayret ediyor, çalışıyor.
0: İnşallah.
1: Ondan sonra zaten halinize ben çok teşekkür ediyorum. Yani bugün burada olmam aslında benim için çok duygulu bir an, duygulu bir zaman. Çünkü yetiştirmiş olduğunuz öğrenciniz karşınıza geliyor ve siz ona değer verip bu anlamda bir şeyler soruyorsunuz. Bu bile benim açımdan çok çok değerli. Başta size çok çok teşekkür ediyorum.
0: Allah razı olsun. Sen ama bunları hak ettin.
1: Estağfurullah.
0: Yıllarca çalıştın, çabaladın. Bir öğrenci nasıl olması gerekiyorsa onu bir hakkın yerine getirdin. Elhamdülillah.
1: Çok teşekkür ediyorum ve bundan yani sizle beraber aslında Ahmet Hatipoğlu hocayla da tanışmış olduk.
0: Allah'ım sen iyi gani rahmet
1: ve son hocamız da. Son koro elemanlarından en genç o koroda bendim. Sizin de vesile olmadınız da tabii. Onun için ben hep hocalarımı sayarken dedemden, sizden ve Ahmet Hatipoğlu hocadan hep bahsederim.
0: Allah'ım rahmet eylesin.
1: Ve ondan sonra da hocam sizle beraber musikiyle tanıştık. Devam ettik. Hem dini musikide hem klasik Türk musikisinde bir mücadele. Bu iş çalışmayla gayretli oluyor. Bu şekilde geldik. Bu zamanlara kadar geldik. Şimdi de eğitici olarak yolumuza devam ediyoruz.
0: Şimdi onları dinleyeceğiz biraz sonra sizden ama şöyle bir eser alalım.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili izleyicilerimiz senin sesini zaten tanıyorlar, biliyorlar ama senin besten.
1: Estağfurullah.
0: Gönül huğun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah.

0: Allah diyen dillerimiz daim olsun inşallah. Evet, hafız doçent doktor Mustafa Asım Akkuş.
1: Evet hocam.
0: Hocamızla beraberiz. Tabii şimdi Asım Akkuş, Mustafa Asım Akkuş da biz Asım, Hafız Asım diyoruz. Şimdi küçüklüğünden beri ben biliyorum çünkü. Baban da benim hocam.
1: Evet.
0: Buradan ellerinden öpüyorum. İslam Edebiyatı'nın Türkiye'deki önemli temsilcilerinden birisi Profesör Doktor Mehmet Akkuş hocam. Ellerinden öpüyoruz, hürmetlerimizi sunuyoruz. Dini musikinin hem cami musikisini, bunu ben rahatlıkla söyleyebilirim, en iyi icra edenlerden, hem de tekke musikisini en iyi icra edenlerden birisin. Herkesin belki okumakta zorlandığı bazı eserleri üzerine gidip çalışan ve öğrencilerine bunu aktaran bir şahsiyetsin.
1: Evet.
0: Bu Kur'an merkezli musikiyle alakalı neler söylersin?
1: Evet hocam, aslında hani biraz önce rahle-i tedristen bahsettik. Yani öyle bir sistem düşünün ki, meşk sistemi. Bir hocanın önüne diz çöküyorsunuz ve ondan bir eğitim alıyorsunuz. Bunun dezavantajları olduğu gibi birçok avantajı var. Dezavantajı şu: daha zor. Yani siz bugün bir nota üzerinden bir eseri belki de yarım saatte geçerken, hocanın önünde belki onu iki ayda geçemiyorsunuz. Çünkü niye? Hoca bir kere okuyor, ses kayıt cihazı yok. Eskiyi düşünelim. Kayıt yok. Adam yürüyerek gelmiş 3 saatlik yoldan. Hocanın bir saat bir şey okuyacak da onu kulağına alacak. Sonra onu unutmadan çalışacak. Yani
0: ne zor.
1: Nasıl zor? Evet. Ama o zorluk işte o kulağın daha kaliteli hale gelmesini sağlamış aslında. Evet. Biz bugün nota sayesinde birçok şeyi hızlı öğreniyoruz belki ama birçok şeyin detayını da kaçırıyoruz. İnceliklerini kaçırıyoruz. İşte meşk sisteminden yetişen hocalar daha sağlam icracılar olmuşlar onun için. Çünkü niye? Tek çaresi o hoca. Evet. Hocanın çay içişini bile örnek almışlar. Hocanın oturuşundan, kalkışından, Kur'an okuyuşundan ya da bahsettiğiniz dini musiki formlarımızda. Yani kolay bir şey midir hocam, bir mevlit çalışacaksınız hocadan?
0: Nota da yok.
1: Nota yok, kayıt yok, hocayla her an görüşmek de yok. Gidiyorsunuz yürüyerek, yol kat etmişsiniz, kapıyı tıklıyorsunuz. Adam diyor ki ben bugün müsait değilim.
0: Hadi
1: çünkü
0: bakalım.
1: Telefonla randevulaşamıyorsun da hocayla. Telefon yok. Şimdi o eğitimlerin verdiği kalite, o öğrencinin ona verdiği ciddiyet ve ehemmiyet o gücü getirmiş ki biz bugün hala dini musikini ya da cami musikisini diğer formlarındaki en önemli icrakarları sayarken bir bakıyoruz birçoğu hep böyle yetişmiş insanlar.

0: Bizim musikimizin formlarının günümüze gelmesinin en önemli iki şubesi. Biri cami, yani cami ve ibadet devam ettikçe Allah'ın izniyle dini musiki devam edecek. İki de tekkeler. Bugün vakıflar bünyesinde tekkeler belki yok ama vakıflar onların kültürünü, tasavvuf kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar. Ve şunu söyleyerek belki burayı noktalayabilirim. Biz meş sistemini, şu güncel eğitim sisteminde meş sistemini güncel eğitimle beraber birleştirip bu işi devam ettirirsek hem hızlı hem de kaliteli öğrenciler hem irticali formlarda hem tekkede hem de can musikisi ilahilerimizden tutun bütün formlarımızda yetişmeye devam edecektir. Biz de bunu kendi üniversitemiz bünyesinde yapmaya çalışıyoruz.
1: Onu nasıl yaptığınızı soracağım o zaman biraz sonra.
0: İnşallah.
1: Yani o meşk silsilesini, meşki bugünün şartlarında nasıl yapabiliriz?
0: Tamam.
1: Bu soruyu açalım. Ama şimdi günümüzde de bu anlamda tekke musikisi tavırıyla besteler yapan beraber de tanıdığımız bir arkadaşımız var. Barış Demir. Şimdi onun çok güzel bir eseri var. Buyursun. El açanlar mahrum kalmaz. Kerem eyle Kerim Allah.
0: Buyursun abicim.
1: Okuyayım ben.
0: Tabii ki. Şeref. Hadi bakalım. Estağfurullah.

0: Şimdi tabii Barış'ı andık ama bu eserin sözleri Aşkı Hazretleri Muzaffer Ozak. Rahmetullahi aleyh. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Şunu soracağım. Yani akademisyenliğinden biraz konuşalım. Bir eğitimcisin. Öğrencilerinle olan ilişkin nasıl gidiyor? Evet. Ne yapıyorsunuz? O aşk var mı öğrencilerde?
1: Hocam...
0: Sendeki aşk var mı öğrencilerde?
1: Estağfurullah. Tabii öğrenci aslında hocam ne sunarsanız onu alacak bir kapasitede bu çağda. Hani Z kuşağı diyoruz. Çok eleştiriyoruz Z kuşağını ama Z kuşağı çok algıları açık bir kuşak. Yani siz ona ne kadar kalite sunarsanız o kadar kaliteyi alır aslında. Ne kadar ihtimam gösterirsiniz, ona değer verirsiniz ve ona, onunla arkadaş gibi olursanız. Tıpkı zatenizle ben öğrenciyken bir baba, bir abi yeri geliyor arkadaş gibiydik. Ben odanızda çok çay demlediğimi de bilirim. Çay muhabbet.
0: Ağladığımı da bilirim de.
1: Şimdi aynı
0: bir
1: şekilde
0: eser okurduk, ağlardık beraber.
1: Yani aynı şekilde biz de aslında sizden gördüğümüzü, hocalarımızdan gördüğümüzü yapmaya çalışıyoruz. Bu bir. İkincisi, şimdi biz konservatuvarda olmamız hasebiyle öğrenci zaten benden aldığı ders dışında diğer derslerde de kendini yetiştiriyor. Hani eskin meşte hani dezavantajlarından biri nota yok demiştik ya, şimdi burada notayı iyi öğrenen bir öğrenci daha hızlı, nota rotadır derler ya. Bu sefer nota eğitimiyle geldiği için...
0: Ya ben seni bu konuda da takdir ediyorum. Bak son zamanlarda kaç yıl oldu meşk yapıyorsun Ankara'da? Haftalık veya 15 evet. günde bir. Kaç yıl oldu?
1: Hocam 10 yılı geçti.
0: Ya bak bu geleneği devam ettiriyorsun Ankara'da.
1: Elimizden geldiğince.
0: Yani üniversitede hocalık yapıyorsun ama bir yandan da gençlerle beraber olmak adına bu sadece öğrenciler değil dışarıdan da gelenler
1: oluyor. Dışarıdan tabii ki. Yani okuldaki bu, öğrenci.
0: Şimdi o meşke girelim
1: onunla ikisini
0: işte.
1: Evet bağlı.
0: Bunu nasıl evet. yapıyorsun? Yapacaksın.
1: Yani, hocam aslında şu mesele şu. Tabii şimdi soruyoruz, öğrenci geliyor bizim yaptığımız ortamlara da. Şimdi eskiden bu tür imkanlar yoktu. Bu tür programlar yoktu. İnsanlar tasavvuf musikisi diye bir şeyi gördükçe bir ilgi duymaya başladılar. Diğer popüler müziklerde de böyle değil midir? İnsan dinledikçe hoşnut olur. Bu anlamda yapılan yayınların ve yapımların çok önemi var insanların. İkincisi bir de bir şey tertip etmişsiniz ve herkese açık. Zaten geliyor. Geldikten sonrası şöyle kolay.
0: Yıl dışından gelenleri biliyorum.
1: Yıl dışından, evet. Kayseri'den, Konya'dan, Urfa'dan. Bundan sonrası şöyle kolay hocam. Zaten ilgisi ve odağı olan birisine bir şeyler öğretmek daha kolay. Yeter ki gayret etsin. Biz de onu yapmaya gayret ediyoruz. Şu örnekle aslında hani nota rotadır dedik. Nota tek başına bir şey ifade etmediğini vurgulamak için söylüyorum. Mesela Ahmet Hatipoğlu hocamız, Cin Üçen Tanrı Korur hocamız. Onun örneğini vermek istiyorum bilhassa, ondan sonra burayı tamamlayayım. Kendi bestesini kendisi notaya almış.
0: Doğru.
1: Kendi okumuş, okuduğu nota gibi değil. Bir sürü nüans ekliyor. İşte o nüans meselesi, tavır ve üslup meselesi. O tavır ve üslup da notayla öğrenilecek kadar basit bir iş değil.
0: Öğrenecek.
1: Hocayla ve meşkle öğrenilecek bir şey. Onun için biz notayla meşki, yani hocayla ittiba ile meşki ve notayı birleştirerek bir şey vermeye gayret ediyoruz diye de vurgulamış olalım.
0: Hadi o zaman bir eser dinleyelim.
1: Estağfurullah. Hocam Zatıhalinizin bir eserini, belki size sürpriz olacak ama arkadaşlarla hazırlandık. Sizin bir besteniz, Ey Allah'ım beni senden ayırma.
0: Hüseyin'i
1: makamında buyursunlar.
0: 1999. Vay, evet. Hadi bakalım.

0: sağlık. Allah razı
1: hocam,
0: olsun.
1: Sizin de gönlünüze
0: çok
1: sağlık.
0: Çok böyle Allah rahatlıkla söyleyebileceğim seslerden, özel seslerden, baskıları sağlam, kuvvetli seslerden birisin. Allah'ım daim eylesin
1: Allah
0: inşallah.
1: Allah razı olsun, sağ olun hocam.
0: Şimdi tabii konservatuvarda hocasın. Klasik anlamda dini musikinin bütün formlarının derslerini veriyorsun. Ama aynı zamanda da bir sanatçısın, sahnedesin. Gerçi yurt dışlarına fazla gitmiyorsun ama çok teklif gelmesine rağmen daha yenmedin değil mi o şeyi?
1: Biraz yeneceğiz inşallah.
0: Hadi inşallah. Şimdi diyorum ki yani yeni müzik tarzları var. Bu modern armonik yapılarla yapılan eserler var. Sen çok klasik eserler de okuyorsun. Geçen sene Ramazan için özel bir albüm yapmıştın.
1: Evet, kadim mesela. Albüm.
0: Evet, kadim eserlerden oluşan bir albüm yapmıştın. Nasıl bakarsın? Yani yapar mısın ileride veya düşünür müsün? Klasik yapıyı bozmadan düzgün okumak kaydıyla yapılabilir mi diyenlerdensin? Yoksa nasıl düşünüyorsun?
1: Hocam ikisinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum önce. Bunu aslında başka bir İslam sanatından örnek vererek açıklayayım. Daha izleyenlerimiz de daha net bir şekilde olayı hissetsinler diye. Şimdi örneğin cami mimarisi var hocam. Mesela Çamlıca Camii İstanbul'un en güzel tepesine yerleştirildi ve klasik mimari örnek alınarak yapıldı. Ama bir Ahmet Hamdi Akseki Camii, bir Millet Camii, bir Doğramacı Zade Camii ya da Marmara Üniversitesi Silahat Fakültesi Camii yeni bir güncel bir mimariyle yapıldı. Ama cami bizim camimiz. İçindeki ibadet bizim ibadetimiz. Ben şuna çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Klasik manada bir beste, klasik manada bir ilahi, klasik manada okunabildiği gibi ilahilik özelliği kaybolmadığı müddetçe güncel müzikle de beslenebilir. Yeter ki dinlediğimiz zaman ilahi hissinden uzaklaşmayalım. Hmm. Şimdi şöyle bazı yeni şarkılar dinliyoruz ya da ilahiler dinliyoruz. İlahi mi şarkı mı olduğunu güfte de olmasa anlamayacağız. Hmm. Ama ben müziğin formel açıdan, formel yapısında ilahinin ilahi melodilerini, vurgularını camiden ve tekkeden beslenerek yapan bestekarın bestelerinin müzikal açıdan da melodiyi desteklemesi niyetindeyim.
0: Vay be.
1: Ama baktığımız zaman bugün
0: bazen ayrı düşebiliyoruz demek ki hoca öğrenci.
1: Estağfurullah. Aslında ayrı düşmüyoruz. Ben sizi destekler nitelikte bir şey de söylemek istiyorum. Kastettiğim siz icranızla ilahinin ilahiliğini kurtarabilecek kapasitede olduğunuz için o iş kurtuluyor ama her okuyucu ilahi gibi okumayınca işte hocam o zaman da iş bambaşka bir yere gidiyor. Doğru, burada icrakara tavır ve üslup anlamında çok önemli iş düşüyor. Eğer tavır ve üslup anlamında kendini yetiştirmek, çalışmak, gayret etmekten uzak bir icrakarsa işte o zaman müzik icracıyı geçiyor. O zaman popüler bir hal alıyor. İlahi mi değil mi olduğunu anlamak için güfteye bakmak zorunda kalıyoruz.
0: Bununla ilgili bir yazı yazdın mı hiç makale?
1: İnşallah nasip
0: bence
1: olur.
0: Bence yaz.
1: İnşallah.
0: Çok güzel çünkü. Sağ olun. Evet.

0: İzleyiciler, yine bir programın sonuna geldik. Bu güzel eserler ve bu güzel sohbetinden dolayı Hafız Doçent Doktor Mustafa Asım Akkuş'a teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: İnşallah tekrar yeniden yeni bir programla sizlerle beraber İnşallah. Olmak ümidiyle diyoruz. Ama ikimizin de ortak hocası rahmetli Ahmet Hatipoğlu hocamızın bir eseriyle programımızı sonlandırıyoruz. Haydi.
1: Buyursunlar.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: Evet, asrın büyük namekarı, asrın büyük üstadı Hacı Sadullah Ağa.
1: Eyvallah.
0: Devrin ve zamanın en büyük bestekarlarından birisi malum.
1: Amin.
0: Evet, bunlar bestekar olmanın ötesinde insan olmanın lüzum ve gereği konusunda, insanı insan yapan o büyük felsefenin yolunu açmak bakımından hem sözle hem de musiki, melodik giderle birbirini inşa eden, böyle mezzeden bir yapı oluşturmuşlar. Bunlar tabii bizim takat getiremeyeceğimiz kadar çok fazla derin, çok fazla böyle feyiz ve bereket dolu insanlar. Bunları anlamak için devrinde ve zamanında keşke kendilerini dinleme fırsatımız, kendilerini anlama Eyvallah. Fırsatımız olsaydı. Ama eserlerinde tahlil Eyvallah. Etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Sözler malum, hali siyeh higerden nazik tenindedir. Orada bir nuri siyah diye bir şeyden bahseder.
1: Eyvallah.
0: Değerli efendim. Kardeşim
1: Boracığım. Estağfurullah. Şöyle diyor şiirde: Perçem sanır ol nuri siyahı gören veli.
0: Evet.
1: Zilli humayı evci saadet serindedir. Orada bir dediğiniz gibi nuri siyah var. O nuri siyahı görenler perçem sanırlar ama aslında o perçem değildir diyor. O saadetin en doruğu olan devlet kuşudur. Yani onun perçemini görenlerin başına devlet kuşu konmuştur diyor. Evet. Malumunuz nuri siyah tasavvufta da yani kemalat yolundaki şeyin yolculuğun en evicidir, en doruk noktasıdır.
0: İnsan
1: fenafillah
0: kamil,
1: dediği malumunuz nokta
0: tabii,
1: orası.
0: Tabii kemalat ve insanı kamil olmanın en büyük erdemlerinden, en büyük faziletlerinden.
1: Devlet kuşu gibi bir şeydir diyor yani onu görmek. İnşallah biz de görenler

0: beraber.
1: İnşallah, inşallah biz
0: Nasip
1: de
0: eder
1: görürüz.
0: Allah, öyle
1: İsteriz
0: oluruz.
1: yani, biz de görmek isteriz.
0: Eyvallah efendim.
1: Tabii yine bu devrin, o dönemin, son dönemin bizim için çok böyle özel bir yere haiz olan, sahip olan değerli hocamız Bekir Sıtkı Sezgin Hoca'nın.
0: Eyvallah.
1: Onun çok güzel bir icrası var. Şevki Bey'e ait bir eser. Onu takdim edelim. İstersen sen anons et.
0: Ol Gonca Dehen.

0: Hocamız da buyurduğu gibi aşık olmanın bir bedeli var.
1: Ya.
0: Mecnun gibi rüsva olmak var ortada
1: Vay
0: yani.
1: efendim vay. Ya.
0: Evet. Evet, aşıklığın bir bedeli var. Ve geçmiş zamanlardaki yazılan, söylenen bir sürü aşk hikayelerinde bu haneyi görmek mümkün. Rüsva olmadan aşkın tadına aşık varamazmış.
1: Şevki Bey de onlardan bir tanesi mi
0: Evet.
1: acaba? Ya.
0: Şevki Bey de onlardan bir tanesi. Evet.
1: Ya.
0: Gerçekten
1: Ya
0: öyle bir.
1: efendim.
0: Ha.

0: Şevki Bey,
1: Ya efendim.
0: çok ince bir zevk, ince bir düşünce, ince bir beste. Allah rahmet eylesin. Ne dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü, yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığım var? Nasıl bir musiki birikimim var? Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, olsun.
1: Ya.
0: Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler, Şevki Bey'le olan, münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra, hani bir eser vardır, Bağuzar'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar, biliyor musun? Hem
1: Ya.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya, malumunuz amel kapısı kapanmamış. Hala açık.
0: Evet, ya,
1: Hala
0: hala
1: açık.
0: o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi, gerçekten. Yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır, Allahu alem, bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın
0: ama
1: efendim? Niye olmasın?
0: ses ölmeyen bir unsur, biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke,
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte.
0: yok.
1: Ya belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya böyle de bir
0: Ama
1: mübarek.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Gene Boracığım, değerli kardeşim. 4. Murat dönemi. Bağdat seferine gidiyor ve Diyarbakır'da ikamet ediyorlar. Ve eşraf toplu padişahın huzurunda Hacı Eftal Efendi diye bir zattan bahsediyorlar.
1: Evet.
0: Tavsiye ediyorlar. Büyük şair. 4. Murat'ın huzurunda Yaş Destanı'nı kendisine okuyor.
1: Vay vay vay.
0: Ve çok büyük taltif görüyor kendisi. Bu okumuş olduğu şiirden dolayı. Celal Güzelses'in bunu böyle Yaş Destanı diye okumuş olduğu çok bilinen ama muhtevası bu. Bir hayatın hikayesi, bir insanın hayat yolculuğuyla alakalı. Yaş be yaş anlatıp da insanların düştükleri halle alakalı çok güzel, böyle bir enteresan bir eserdir. Bir dinleyelim beraber.
1: Dinleyelim bakalım efendim.
0: Evet.
1: Akıbetimizi görelim.
0: Evet, görelim.

0: Aslında bir nasihat,
1: evet.
0: bir tedbir insanoğlunun hayatı bakımından, yaşadığı yaşam süreci bakımından. Allah rahmet eylesin tabii.
1: Amin.
0: Celal güzel ses, çok büyük bir ses, çok büyük bir icrakar. Devrin ve zamanın, hatta hala yeri doldurulmuş bir insan değil.
1: Muhakkak öyle.
0: Yani şark bülbülü olmak kolay bir şey değil.
1: Gerçekten bülbül.
0: Evet, evet, gerçekten bülbül. Allah rahmet eylesin. O da çok böyle demli bir insanmış. Vaktiyle anlatırlar böyle hayat hikayesini.
1: Eyvallah.
0: Onun da çok böyle demli, çok feyizli zamanları. Zaten Ulu Cami müezzinlerinden kendisi.
1: Eyvallah efendim.
0: Ne hikmetse zaten bu tür yapının en büyük temel taşları ya hafızlar oluyorlar.
1: Öyle
0: Malum.
1: oluyor. Evet, öyle çıkıyor.
0: Onlar oluşturuyorlar bu işleri çok güzel seslerinden kaynaklı olarak.
1: Allah dedikçe sesleri güzelleşmiş.
0: Evet, öyle oluyor. Evet, yine bizim çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, devrine çok güzel örnekler sunmuş, çok benim çok beğendiğim, çok takdir ettiğim
1: O da
0: bir
1: başka
0: ses.
1: bir bülbül.
0: Nesrin Sipahi.
1: Ya efendim.
0: Evet. Çok severdim ben. Onu dinlemekten büyük keyif alırım. Hala dinlerim. Hiç yani yorulmadan dinlediğim insanlardan biridir.
1: Eyvallah.
0: Onun çok eski kaynak okumuş olduğu eserlerden biri. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsin. Onu da dinleyelim.
1: Dinleyelim, aşık
0: Evet.
1: olalım.
0: Evet.

0: Evet, Sufi Ziya Özbekkan.
1: Yani.
0: Bir evladın hatırasına arkasından yazılmış bu kadar hazin, bu kadar böyle
1: Ya.
0: içli.
1: Şikayet de öyle efendim.
0: Evet.
1: Hüzün var ama zarif bir
0: Evet,
1: hüzün var.
0: tabii.
1: Titrer
0: Ama
1: yüreğin
0: evet, her
1: her
0: ne
1: ne
0: zaman
1: zaman ağladım.
0: yadıma
1: Ya.
0: gelsin. Kan ağlar içim, hatırını aşağı
1: Salya
0: adıma.
1: sümük değil yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Öyle. O bitmeyen bir acama biliyor musun? Allah
1: Ya
0: kimselere
1: amin,
0: vermesin yani.
1: amin
0: Çok
1: efendim.
0: zor.
1: Ya.
0: Allah olanlara da Cenab-ı Hak sabırlar
1: Sabırlar
0: versin. Evet,
1: versin,
0: sabırlar
1: eyvallah.
0: versin. Sabrı cemil versin
1: Ya,
0: insanlara.
1: ya efendim.
0: Zor bir hal. Ama bu eserde nasıl bir tarif, nasıl bir güzellik. Evet, bir zirve insan yine var.
1: Olmaz mı?

0: Dolu.
1: Evet. Onu sen de çok takip edersin, çok
0: Eyvallah,
1: dinlersin.
0: eyvallah.
1: Hafız Sami.
0: Ya.
1: Müthiş bir adam.
0: Ya efendim.
1: Yani
0: Onunla
1: değerini
0: ilgili malumunuz en güzel ifadeyi Zekai Dede kullanıyor. Zekai Dede'ye götürüyorlar Hafız Sami'yi
1: evet.
0: gençliğinde meşketsin diye. Onu dinledikten sonra diyor ki, oğlum sana Allah meşketmiş. Benim sana meşketeceğim bir şey yok diyor.
1: Ya
0: Ya
1: tabii.
0: muhteşem. Zekai Dede
1: İlahi
0: diyor bunu yani.
1: evet ilahi nufte yani şimdi tabii bazı insanların kabiliyeti doğuştan gelen Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir lütuf ilahi. Yani sonradan intikal ederek, sonradan yaparak, sonradan böyle üstüne koyarak olacak şeyler değil
0: Eyvallah.
1: onlar. O
0: Gelişten belli.
1: varoluştan gelen bir
0: Ya.
1: şey, o
0: Ya.
1: kaynak. Allah diyor ki bunu sana hediye olarak verdim. Al
0: Ya.
1: bunu kullan
0: Ya efendim.
1: sonuna kadar. Evet, dinleyelim Hafız
0: Dinleyelim
1: Sami.
0: inşallah, buyurun.
1: Rahmet olsun ona da
0: Amin.
1: tekrar.

के माना।

0: Vay efendim.
1: Evet. Gerçekten öyle. Hüdayi nabit, Cenab-ı
0: Yani.
1: Hakk'ın vermiş olduğu. Yani 1000 tane saz var içinde. Yani adamın sesinin
0: Ya.
1: içerisinde, yani nameler içerisinde.
0: Ya.
1: Neye benzetirsen benzet yani. Ama işte bir başka bir benzemezlik var. Çok başka bir letafet var sesinde. Çok güzel.
0: Malumunuz bu Esat Efendi dergahında bir gün Mülk suresini okurken dervişler cezbeye geliyorlar
1: Öyle mi?
0: hazırdaki. Kafalarını, gözlerini duvara vurmaya başlıyorlar.
1: Allah Allah.
0: Esat Efendi daha yarısında surenin El Fatiha deyip kesiyor. Yoksa heder olacak hepsi, paramparça olacaklar.
1: Tabii.
0: Ya
1: Ya cezbe
0: böyle bir
1: anında.
0: ses
1: Tabii.
0: mübarek.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ya.
1: Öyle. Keşke o devri zamanları biz de görmüş olsaydık,
0: Belki
1: bilebilseydik
0: görürüz
1: yani.
0: inşallah, belli mi
1: İnşallah.
0: olur?
1: Bize kısmet olmadı yani. Bunların o güzelliklerini,
0: Ya.
1: onların o aldıkları nefesi, onların vermiş oldukları o ruhaniyet. Tabii kendi dönemlerinden şu anda bize sadece işte böyle kalan eserleriyle, okumuş
0: Eyvallah.
1: oldukları sesleriyle intikal ediyor.
0: Ya
1: Ama
0: efendim.
1: keşke ruberi olabilseydik bu insanlarla. Çok isterdim
0: Ya,
1: yani.
0: ya
1: Evet.
0: efendim.
1: Çok isterdim.
0: Çok şükür seslerini duyabildik en
1: Evet,
0: azından.
1: Allah'a şükür öyle.
0: Ya.
1: Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik.
0: Öyle mi? Ne
1: Evet.
0: çabuk geçti efendim.
1: Geçti. Öyle her şey geçtiği gibi bu da geçiyor. Evet.
0: Ya.
1: Evet. Biz tabii bu asra ve zamana ait insanların bu birikimlerini, bu güzelliklerini anlatırken vakit de çabuk geçiyor. Biz de seninle şimdi final olarak güzel bir eser okuyalım seninle. Ey ateşi gam, bağrımı yak da kebap et. İki eseri birbirine bağlasak nasıl olur?
0: Olur efendim, niye
1: Evet.
0: olmasın? Halk
1: Bir de
0: açısından
1: yine
0: da
1: muhayyer olsun,
0: evet.
1: iltimas etmeye yâre varınız.
0: Ne güzel
1: Kula kul
0: olur.
1: oldum, aman kurtardır.
0: Eyvallah efendim.
1: Evet. Ya Allah.

0: güzel yüzünden, kaş astı da kap.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye pazar TRT Müzik'te. Yüzünden.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel.

falan var. Normalde 80 bin kişi alışığız ama tabii ki yapacak bir şey yok. İmkanlarımız böyle. Herkes çok teşekkürler tabii ki. Bu Sinan'la Sandi'yi gücümüz oldukça, enerjimiz oldukça devam edeceğiz. Sokakta yanağımı sıkan teyzeler, anneler, arkamdan koşan kardeşlerim. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Çünkü her yerde yayınlanan tek müzik kanalı zaten. Bizim tahminimizden de fazla izliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Burada tabii ki yıllanmış arkadaşlarımız var. Her zaman söylüyorum. Hep aynı suratlar yani. Değişmiyor. Birkan, ben 19 diyorum, o 21 yıl diyor. Sercan ilk konserden beri burada. Şu an o stresli çünkü başka bir çekim eğitimcisi gerekiyor. O yüzden gergin biraz. Birkan'a şans taşıyorum. Enes zaten. Kaç oldu Enes? Sallıyor biraz. 5 galiba. Ama o da benim öz kardeşim yani. Onu da özel jetle getiriyoruz her seferinde. Amerika'dan gördüğünüz gibi Caner Can. Kardeşimiz Yemen de bugün bizle. Hoş geldin Yemen. Senin bir türkün vardı. Neydi o? Şaka yapıyorum. Tabii ki komik olmadı yani. Yemen türküsü ama çok ilginç bir isim. Gerçekten kardeşim seninle de bugün beraber çok mutluyuz. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Bugün çok özel bir kardeşim var. Artık konuğum demiyorum. Kardeşim gibi çünkü bütün bu arkadaşlarımdan daha da eski tanıyor olabilirim. Böyle İzmir'den ilk geldiği haftalarda falan tanıştık onunla. Ve onunla da inanılmaz bir dostumuz oldu. İnişsiz çıkışsız. Hep çok iyiydik. Hep yan yanaydık. Hep omuz omuzaydık. Onu çok seviyoruz. Zaten o yıllar içinde eskiden isimsiz, ünsüz olarak sürdürdüğü şöhretini, yani mekansal şöhretini, her yerin aranan ismini sonra üstüne şöhret ekleyerek devam etti ve Türkiye'nin en aranan hatta bir numaralı canlı müzik performansçılarından biri oldu. Onu yaptığı şarkılar, hayat tarzı, aile tarzı hepsiyle beraber çok seviyorum. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası bayağı da konuşuruz. Eski arkadaş olduğumuz için bayağı muhabbet dönecek. Bugün Sinan'la sahnede büyük alkışlarla Berkay!

0: Şahin.
1: Hoş geldin Beko. Gördüğün gibi seyircimiz bol bugün.
2: Güzel.
1: Çok güzel, evet. Ya bugün dedik ki böyle bir akustik Berkay. Zaten şimdi evdeyiz yapıyorsun. Dedesi var evdeyiz ama bu da biraz sokaktayız. Sokaktayız gibi, kusura bakma. Sokaktayız dede ya da büyük anne gibi oldu. Ha bu da şey, bu sokaktayız büyük anne olsun bu konser. Banktayız öyle. Böyle çok bir konser.
2: Dostlarımı, müzisyen kardeşlerimi, evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Caner Can, Enes Yolcu, Yemencim, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Hep beraberiz bugün. Beko hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Bu seninle 7 yıl sonra ikinci televizyon programımız. Önce evet. Yine TRT Müzik'te
2: ama
1: şey...
2: Ama yıllardır müzik yapıyoruz.
1: Aynen, farklı yani. Sahne vardı ondan yıllar önce, biliyorsun.
2: Evet.
1: O da güzeldi ama şimdi tabii bu canlı müzik denince de sen dede derler ya. Hani bunu nasıl böyle... Demin şeyi düşünüyorum mesela. Şu senkobi yapıyoruz ya. Bu gönül az mı? Mesela sonu bir yaptınız. Sonra bütün mekanlarda böyle çalmaya başladı.
2: Biz bunu yapalı 12 yıl olmuştur.
1: Olmuştur. Çünkü evet. Kararsızlığımdan bir süre sonraydı. O da kararsızlığımda öyle bir şey olduğu için. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tarz böyle neyi getirdin mesela müziğe? Ben sana söyleyeyim. Bir arkadaşın olarak, dostun olarak. Mesela bu brass session'ı, yani trompetleri, işte trombonları falan yoktu. Canlı mekanlara sokmak.
2: Onlar bizden sonra oldu biraz.
1: Hep senden sonra başladı bu. Veya funk mesela, hani ne bileyim, sanki öyle bir müzik ki bu. Nasıl anlatayım sana? İbrahim Tatlıses ile Bruno Mars karıştı yani birbirine gibi, değil mi? Öyle bir sound var yani. Nasıl? Değil mi dedi?
2: Birkan nasıl ama, güzel meç yani.
1: İbrahim senin. Mars ya da Bruno Tatlıses gibi oldu yani müziğin.
2: Yok, aslına bakarsan benim yapmak istediğim... Ben şimdi kendimi sadece yorumcu ve şarkıcı olarak değerlendiriyorum.
1: Onu da bu arada söyleyeyim, hiç kabul etmez. Ben star değilim kardeşim.
2: Hiç hep alakam sinirlenir. Yok abi. Hiç.
1: Ben hani şarkıcı, ben iyi bir yorumcuyum der hep. Öyle kendine tabir.
2: Ben bu sahnedeki tüm aletleri kendim hard case'inden çıkarıp kendim kurabilirim. Hepsinin sound check'lerini, yani daha sonra line check'lerini alırım, sound check'lerini yaparım.
1: İzmir'de başlayan muhabbet.
2: Tabii ben oradan geldiğim için ben yıllarca mesela 4 yıl İngilizce şarkı söyledim sadece. Ama kendime rockçıyım diyemezdim yani. Hani 4 yıl İngilizce söyledim. Ondan sonra canım arabesk söylemek istedi, arabesk söyledim. Pop söylemek istedi, pop söyledim. Yani öyle kendimi bir tarzın mensubu ya da oraya... aitsin diye.
1: Bir de az konuşuyorsun.
2: Şarkıcıyım.
1: Televizyon programlarına falan da az çıktığın için. O yüzden
2: hiç abi,
1: böyle
2: hiç.
1: Çıktığın zaman hani birazcık daha konuşturmayı seviyorum müzik kaynağımı. Çünkü gerçek bir müzik takıntılısı. Mesela şimdi burada da provada herkese yapıyoruz, hemen detaylara takılıyor. İyi olsun mesela dedik, benim ekipten de birileri gelsin. Hep iyi müzik takıntısı var. Yani yoksa keyif almayacağı şey yapmıyor.
2: Aslında İzmir'de Ayvalık'ta, Çeşme'de, Kuşadası'nda, oralarda böyle şarkı söylemeye başladım. Oralarda
1: ama şey anlatıyordum bana geldiğinde.
2: Kitlem oldu yani.
1: Aynı gecede iki mekan, bir haftada dört mekan değiştirmeler. Değil mi? Öyle bir İzmir
2: performansı. O dönem çok yoğundu. Yani şöyle söyleyeyim.
1: Yan mekanla
2: insanlar,
1: transfer etmek istemesi
2: falan. Evet. İnsanlar gerçekten o dönem çok beğenildi yani, o dönem yaptığım iş ve tarz. Ondan sonra ufak ufak işte ulusalda bir şeyler yapma çabam oldu.
1: O ama o da çok
2: zaman oldu yani. Bayağı zaman geçti ama.
1: O zamanki sahnende küçük bütçeler, hani her şey küçük ama yine böyle provaya falan takıntılı mıydın, hani iyi değişik çalalım falan?
2: Abi ben şuna inanıyorum. Şimdi mesela Çağrı benim yanımda 22. ya da 23. Başla,
1: Çağrı Telkuran kardeşime selamlar buradan.
2: 23. yılı oldu, 22. yılı oldu. Davulcumuz Berk 16-17 yıldır benimle.
1: O da hep küçük Berk ya, nasıl güzel çalıyor.
2: Denizcan böyle. Yine aynı şekilde, Özcan, yani hepsi uzun yıllardır benimle. Bende şöyle bir şey var abi. Yıllardır birlikte çalarız. Ama biz haftada bir hala prova atarız. Yani ben şuna inanıyorum abi. Nasıl bir sporcu kondisyonunu kaybetmemesi için idman yapmak zorunda. Sürekli idman yapmak zorunda. Bence müzisyenin de provası, yani prova yapmaya genelde çekinirler müzisyenler. Çekinmek demeyeyim de doğru
1: kelime, üşenirler.
2: Üşenirler. Üşenirler.
1: Zaten çalıyoruz abi diye.
2: Ama bence işin dinamiği ve püf noktası orası.
1: Şey
2: yani şey gibi mesela şöyle düşün, çaldığın enstrümanın klavyesine ne kadar hakimsen o kadar iyi müzisyen olabiliyorsun ya. Yani daha acelten ona göre artıyor ya da çaldığın şeyin kalitesi,
1: tabii
2: temiz
1: ki,
2: ses basmalar ona.
1: Bu da, bir,
2: bu da onun gibi abi, prova yaptıkça çaldığın şarkıya ve çalacağın biçime hükmediyorsun. Onu içine sindirdiğinde bu sefer sen artık tabiri caizse ince detayları kıllatmaya geçiyorsun. Yani daha farklı şeyler denemeye başlıyorsun üzerinde. Her geçen günde hem müziğe bu yansıyor. Ya yani ortak müziğe yansıyor.
1: Bir de güncelleme
2: yansıyor,
1: var sende.
2: Hem de kendine.
1: Hoşuna giden bir şarkı olduğunda mutlaka onu o hafta alıyorsun repertuarında.
2: %100 abi.
1: O da var.
2: %100.
1: O yüzden hep insanlar güncel kalıyor.
2: Bence iyi şarkı söylemenin en önemli noktası, kendi adıma söylüyorum, çok dinlemekten geçiyor. Ben aşırı dinliyorum. Yani herkesi dinliyorum. Her şeyi dinliyorum.
1: Alakası tarzlar, evet, sende var o.
2: Bende var abi.
1: A'dan Z'ye alakası.
2: Yani yıllarca yani Dream Theater dinledik, Whitesnake dinledik.
1: Evet.
2: Atıyorum.
1: Alan Parsons Project.
2: Ya her şey var abi hayatımda. Yani Jamiroquai'de
1: var. Ama senin ruhun da mutlaka
2: Michael Jackson da var.
1: Çok
2: Müslüm seviyorsun. Gürses hayatımdaki Beko. Benim için gelmiş geçmiş en iyi yorumcudur Müslüm Gürses.
1: Müslüm baba.
2: Atıyorum.
1: Allah rahmet
2: onlar
1: eylesin.
2: Da var. Bir şekilde kendi şarkıcılığımı hepsini yansıtmaya çalışıyorum. İyi dinlemek, iyi prova yapmak. Bence iyi müziği getiriyor zaten.
1: Kesinlikle. Şimdi tam bunları söylemişken o yıllara gidelim. Berkay 2000 kaç, ilk albüm kaç yılı?
2: 2010.
1: Taburcu.
2: 2010 yılı.
1: 2010.
2: Ama sen de 2007 falan tanıştın.
1: 2007 falan, 2007 2008 gibi geldiler işte, dedi ki Polat Yağcı var, ortak dostumuz. Polat dedi ki sen dedi bir kardeşimi getireceğim falan. Ondan sonra tam 19 yıl olmuş abi, şaka gibi ya. Yaşlandın ya Beko.
2: Sen yaşlandın.
1: Ben kendime söylemiyorum. Ondan sonra geldi ya, dedim böyle özgüvenliydi o zaman da Berkay. Ya işte anlatıyor bana, yine böyle kalpten anlatıyor. Şöyle bir şeyler falan yapmamız lazım falan. O zaman ben ona bir şarkı yapmıştım. Gitmeseydin diye. Sonra zaman içinde kendi yolunu bulan bir şarkı oldu. Ama hala dinlediğimde çok severim. Böyle bir o zaman bir arkadaşım askere gittiğinde sevgisine ayrılmıştı, kız arkadaşından. O hikayeden esinlenerek yazmıştım. İlk söylediğimiz
2: çok
1: şarkı.
2: Çok iyi şarkı.
1: Gitmeseydin, şimdi hazır yeri gelmişken Sinan'la sahnede yapalım. Sonra güzel muhabbet devam edecek.
2: Gel söyleyelim.

0: Berkay Şahin.
1: Ya ne güzel şarkı Beko ya. Neler ya.
2: İyi ki söylemişim.
1: Bizim şefimiz biraz sonradan herhalde bitiyorsun. Ha, o sana kaydediyorsun çektiğini. Eyvallah. İlk tanışmamız bu şarkıydı işte. Gitmeseydin. Evet. Acayip yakışıyor sana ya. Hani öyle çok büyük bir Berkay hiti olmadı. Şarkı. Değil mi?
2: Hayır. Aslında şöyle. Bu şarkının kesinlikle gizli bir kitlesi oluştu.
1: Bu arada ben açtığımda zaman zaman bunu biliyorum diyen çok kişi var, biliyor musun şarkı?
2: O dönem
1: biraz sesim içeri
2: açabiliriz. O dönemdeki birçok şarkı, yani birçok şarkı gizli kalsa da sonradan yürüdü gitti. Mesela onlardan birisi Ele İnat.
1: Ele İnat.
2: Aslında o
1: neydi? Nezih Üçler miydi?
2: Nezih Üçler'in yazdığı kardeşim, şarkıydı.
1: Selamlar buradan.
2: O mesela sonradan albümün aslında isim şarkısıydı o. Albüm ismini veren şarkıydı ama o şarkı mesela dördüncü ya da beşinci klip olmuştu albümde. Yani gizli gizli yürüdü. O albümde
1: çok var, o albümde
2: çok
1: ya.
2: Hit var.
1: Taburcu.
2: Taburcu var. Dejavu var.
1: Dejavu.
2: Ömrümün Geri Kalanı var.
1: Ömrümün Geri Kalanı.
2: Ele İnat var. Lolita var.
1: Gitmeseydin. Zaten hepsi... Kararsızım orada değil, değil mi?
2: Orada değil. Kararsızım
1: bir sonrakinde.
2: Sonrakinde.
1: Arabesk serilerini de sen başlattın. Şimdi hep böyle görüyorum.
2: Arabesk, evet.
1: İşte pop arabesk, mest arabesk, jest arabesk falan.
2: Evet.
1: Sen
2: evet.
1: Ama ilk bana ben, hatta bunu da arabada söylemiştin.
2: 9 yıl önce. 9 yıl
1: yıkılacak şimdi ortalık.
2: Hatırladın
1: falan
2: mı?
1: Evet.
2: Ya ben o işe çok inanmıştım. O dönem yaparken de birçok müzisyen kardeşim işte üstüne yapışacak. Neden bunu yapıyorsun? Arabeski biraz tabiri caizse bir tık böyle tükaka gibi yapmışlardı bana o dönem. Ama ben şundan çok emindim.
1: Sound'u da değiştirmiş.
2: Ben orada da yine kendi sound'umla alakalı söylemiştim. Bir şeyler yapmak istediğimi ama yine söylüyorum. Kendimi asla hani popçu, rockçı, cazcı bir şey diyemem. Asla öyle konumlandırmam. Ben sadece iyi bir şarkıcı olmaya çalışıyorum. İyi bir yorumcu olmaya çalışıyorum. Onun için bana hangi şarkıyı verirsen ver en iyi şekilde söylemeyi hedefliyorum. Hiç yani bu kötüydü. Abi bu söylenir mi ya? Arabesk ya. İşte ne bileyim başka bir şey. Ben hiçbir şarkıyı tarzına göre değerlendirmiyorum.
1: Evde izlafı nereden çıktı? Hani evde...
2: Aslında pandemideydik.
1: Evin alt katında yapıyordun ilk katında.
2: Biliyorsun.
1: O yüzden
2: yani evdeyiz. Yıllarca evin alt katında full müzik yaptım. Yıllarca.
1: Dede lafı da bu müzisyenlerin bir iyi müzisyenler söylediği laftır. O da senden çıkma yayında.
2: O bana birçok arkadaşım İzmir'den dediği bir şeydi. Evet. Ben de o cümleyi
1: dedeciğim
2: çok kullanıyorum. Dede. Ondan sonra üstüme yapıştı. Dedim evdeyiz dede. Böyle sonra pandemi dönemi oldu bu iş.
1: Aynen.
2: Aslına bakarsan.
1: Pandemi zamanı doğru. Asıl patlaması.
2: Ama asıl hikaye şu. Yani üniversiteli kardeşlerim konserime gelmek istiyordu. Konserlerime ama... İmkanları doğrultusunda gelemiyordu bazı kardeşlerim. Ben de yetemiyordum. Yani organizasyon
1: yapanlardan... Siz bana geleceğinizde ben size geleyim dedim.
2: Aynen öyle söyledim.

0: bir şekilde beni para ödemeden nasıl dinlerler, onun hikayesini aslında kendi kafamda kovaladım. En hesaplısı bu oldu yani. İnterneti aynen olan herkes beni dinleyebilecekti.
1: Şey, hep her şarkı attığınız hafta trende giriyor.
0: İyi gidiyor ama gidiyor. Şöyle gerçekten...
1: En son Simge'yle yaptınız galiba.
0: Evet evet ama şu, böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Yani gerçekten insanların evde açıp müzik dinleme ihtiyacı var.
1: Aslında onları hep akustik olarak yapıyorduk biz. Ben de yaptım o projelerden. Bayağı da iyi gitti ama şey... Bütün orkestrasını full ekipmanla her şeyi sahneymiş gibi yapan ilk sen oldun.
0: Yani onu...
1: Bu yine bir masraf ve buna
0: aslında,
1: yine üzülmedin.
0: Buradaki müzisyen kardeşlerim zaten çok iyi bilirler. Biz orada... Gerçekten o şarkıları yaparken saatlerce prova alıyoruz ve gerçekten onu dinlerlerse oradaki işleri, orada gerçekten ciddi bir iş var yani. Orada gerçekten bir emek var, çaba var. Onu da zaten en iyi şekilde olsun istedim. Yani ben en iyi müziği sunmak istiyorum. Başka hiçbir çabam yok. Yani ne görünüş olarak, ne herhangi bir şeyle alakalı hiçbir çabam yok hayatta.
1: Ya Berkay'ın bir rahatsızlığı var bu arada. Eli ayağı kilitlenir ya, herkesin bir şey, bir fobisi vardır. Berkay'ın playback fobisi var.
0: Bana yapamam diyor, abi hayatta.
1: Yapamıyorum ne olur. Yani ben de istemeyi hatırlıyorsun.
0: Ne verirsen
1: yurt dışında, o yüzden mesela yap, oraya da canlı orkestrasıyla gidiyor. Bir
0: yani playback parasını verin diyorum ama aynı paraya ben
1: evet
0: 20
1: abi,
0: kişi geleyim.
1: Ben buna şahidim.
0: Ama yani ona da şey demiyorlar. O da bir külfet ya onlara.
1: O da, uçmak, o da ulaşım, uçmak, konaklama var. Yani evet, o yüzden
0: onun için gidemiyorum.
1: Bir tane
0: yani
1: Amsterdam'daki konserine gelmiştim.
0: Evet, hocam o canlıydı işte. Konser
1: canlıydı. Yine normal Berkay konseri.
0: 24 gibi kişi.
1: Aynen.
0: Bütün ekip yani
1: zor zaten iş. Zaten organizatörün ilk ve son işi oldu. Sonra
0: bitti, battı çocuk.
1: Gerçi ama böyle çıkıyor arkadaşlar bu iş. Yani dünyada da baktığınızda o tırlar, o sahne kurumları boşuna olmuyor yani. Hani
0: 15 yıldır belki de daha hiç bile yapmadım.
1: Dünya
0: yapmadın
1: starlarının
0: hiç
1: yaptığı şeyi organizasyonu yapmaya çalışıyorsun yani.
0: Yani onların kendi imkanlarımızla elimizden aynen ne geldiğini... bizim kendi coğrafyamızın şartlarında ya
1: sen bir
0: yapılabilecek
1: düğüne,
0: en iyi şeyi yapmaya çalışıyorum.
1: Düğüne çıktığında aynı keyif alıyorsun. Çok böyle ciddi bir salon konserinde aynı keyif alıyorsun.
0: İşte diyorum ya abi, hikaye bu zaten. Yani ben
1: evet
0: çalıştığım müzisyen kardeşlerimle hayatı da paylaşıyorum. En kötü günümüzde de en iyi günümüzde de beraberiz. Sahnede de birlikte müzik yapmaktan keyif alıyoruz. İşin bize külfetli kısmı yok. Biz mesela stüdyoda toplandığımızda hani 20 yıldır müzik yapıyorsun lan, sen hiç mi şişmedin dediğinde, biz geçen hafta Çağrı'yla işte ne bileyim Özcanlar'la birileriyle oturduğumuzda yine finalde müzik yapılıyor yani.
1: Ne yapıyor? Konu, evet, final oraya bağlıyor.
0: Yani bu böyle olacak yani.
1: Aynen,
0: hayatım
1: öyle kardeşim.
0: Böyle geldi, böyle gidiyor yani. Çok da memnunum yani bundan.
1: Şimdi pandemi demişken demin Berkay'ın o Evdeyiz'i yarattığı dönemde ben de bir şarkı yapmıştım. Hatta Piyanist albümlerinin ilkinde, o albümde de Berkay var ve kızım şarkısını söylemişti ve efsane oldu. Yani bir zaten inanılmaz bir aile babası, onu bilen birçok kişi biliyordur. Gözleri dola dola söylemişti şarkıyı. O kızımın olduğu albümden onun açılış şarkısını şimdi Enes'te yapmak istiyoruz. Çok sevmek yasaklanmalı. Dünya kötü bir yer olabilir dediğim aslında o anki dünyanın haliydi. Şimdi Sinan Asani'de çok sevmek yasaklanmalı.

0: Berkay Şahin.
1: Teşekkürler. Gerçekten çok yakışıyor Beko bu şarkıya. Bunu da ilk keşfedip beni aradığını hatırlıyorum yani. O zaman da bu kadar çok popüler değildi
2: i̇şte
1: bu şarkı.
2: Arabesk albüm.
1: Ha, arabeski de vardı.
2: Arabeski de koymuştum.
1: Neler koydun oraya? Beni benden alırsan orada çıkıştı.
2: O aslında benim arabesk ilk albümü nasıl diyeyim, habercisi gibi düşün onu. Yani o bir sinyaldi. Ondan sonra albümü yaptım. Albümde çok şarkı var ya. Yani İbrahim Tatlıses var, Müslüm Gürses var, Ersay'ın şarkısı var, senin şarkın var. Ya çok var, daha sayamayacağım.
1: Ne vardı,
2: çok
1: Ersay'ın
2: şarkı var yani.
1: Ebru Gündeş falan.
2: Hayır, Savrulurum vardı. Ha. Ebru'nun söylediği, Ebru Yaşar'ın söylediği,
1: Yaşar, kararsızım. İşte. Ebru Gündeş'ten var, İbrahim Tatlıses'ten var.
2: Var, Müslüm Gürses.
1: Ama
2: var.
1: Senin enteresan bir şekilde bu arabesk sanatçılarımız arasında, efsane arasında Müslüm Gürses'i bir adım önde tutuyorsun sen.
2: Benim için
1: ruh olarak, değil mi?
2: Benim için yani kendi adıma benim dinlediğim en iyi yorumcu Müslüm Gürses. Yani daha iyisi yok. Yani ben Müslüm Gürses'in yorum üstüne hiçbir yorum dinlemedim. Yani Türk olarak yok. Mesela sevdiğim, hayran olduğum kişiler var. Örneğin atıyorum Müslüm Gürses benim için muhteşem bir yorumdur. Sezen Aksu'ya biterim, ölürüm. Yani inanılmaz yani, aşığım. Yıldız severim. Mesela bana sorsan bu ülkenin starı kim diye, ben Fatih Erkoç derim. Yani benim için o ayrı bir yerdedir mesela.
1: Fatih abi çok seviyorsun, evet. O benim müthiş müzisyen tabii.
2: Benim için hiç şey yok. Yani onun
1: star müzisyeni
2: seviyesi
1: diyebiliriz
2: başka
1: belki,
2: benim için. Benim için starlık o mesela yani. Ben orada ona hayranım yani. Çok büyük hayranım.
1: Zaten çok küçükken ellerim bomboş kasetini almıştım ben de.
2: Onunla şarkı çektim. Söyleme fırsatım olduğunda Evdeyiz dedi.
1: Ellerim bomboş.
2: Bak. Ya gerçekten elim ayağım birbirine dolandı. Yemin ediyorum size. Bak yemin
1: kimse de
2: ediyorum.
1: Heyecanlanmadın, onda heyecanlandın.
2: Ben ya oğlum içeri girdiğinde Allah Allah yani böyle bir inanılmaz bir şeydi ya. Bir de Fuat abiyle tanıştığımda öyle çok heyecanlanmıştım.
1: Fuat Güner'le
2: buradan
1: selamlar, saygılar, sevgiler.
2: Onunla aşırı heyecanlanmıştım.
1: Ben de lise 1'deyken MFÖ'yü çalıyordum sahnede. Benim için büyük şeydi.
2: Çok önemlidir. Fuat abi de büyük.
1: Fuat abi rahmetli, Özkan Uğur, Masar abi kavga ederlerdi. Ben korkardım, küçüktüm çünkü. Ondan sonra kuliste kavga ederlerdi Beko. Sonra hiçbir şey olmamış gibi bir çıkardık biz. Güllerin içinden koşarak inanamıyordum. Herkes birbirine mutlu gülüyor falan. Demek ki o orada kalıyor. Yani çok profesyonellik öğrenmiştim onlardan.
2: Çok çok çok önemli isimler. Benim için dediğim gibi, hani ben dediğim gibi işte Müslüm Gürses büyük yorum. Hayranıyım. Sezen Aksu benim için zaten tarifi olmayan bir aşk.
1: Evet.
2: Ama Fatih Erkoç
1: dedenin dedesi diyorsun. Değil
2: çok,
1: mi?
2: Çok hoca ya.
1: Ellerim bomboş.
2: Hoca yani.
1: Ondan sonra oynatmaya az kaldılar falan. O zaman pop müzik de yaptığında onda bile bir kalite var.
2: Valla benim için ürettiğin hiçbir önemi yok.
1: Avuç içi kadar mutluluk yeter.
2: Ürettiğin hiçbir önemi yok. Yani herhangi bir enstrümanla yani kendisini bir 10 dakika görebilseniz yani baş başa, yani hayranlığımı anlatamam sana. Benim
1: evet.
2: için çok özel, çok önemli.
1: Ben de tabii cazcıların içinde büyüdüm. Hatta benim sünnet törenimde TRT Caz Orkestrası çaldı. Rahmetli Erol Pekcan, Süheyl Denizci.
2: Ama senin babanın da...
1: Babamdan tabii yani, kaynaklı.
2: Onun böyle bir hiç düşünmedim.
1: Evet.
2: O da çok önemli, çok...
1: Çok değerli
2: özel
1: tabii.
2: Özel bir
1: Yaz Baltacıgil, Erol Erdinç. Yani inanılmaz anlar yaşadım tabii. Paco de Lucia bizim eve geldi. Power

0: Totti geldi. Şarkılar söylediler falan. Yani çok değişik bir çocukluk geçirdim ben de yani gerçekten.
1: Yani bir şekilde buradan büyük üstadları, dedeleri hepsine hayatını kaybedenlerin
2: saygıyla sevgiyle
1: mekanı
2: Efsun
1: cennet
2: Erdoğan.
1: olsun.
2: Hepsine.
1: Hayattaki Fatih Erkoç gibi değerlerimizde gerçekten kıymetini bilelim. Yani Allah gecinden versin. Ömrü bittikten sonra biz ona bir Fatih Erkoç saygı albümü yapmaktansa hayattayken o saygıyı gösterelim isterim. Çünkü hep aynı şey oluyor. Aynı hikaye tekrar ediyor.
2: Muhteşem abi. Bu çok çok doğru bir cümle yani.
1: Yani
2: Korkunç doğru bir cümle.
1: o yüzden ben hani yine bir şey değişmeyecek ama en azından biz farkındalığı arttıralım. Çünkü çok önemli insanlar var. Hani hayatını kaybeder kaybetmez para kazanma olgusu olarak görmekten vazgeçelim. Bence hayattayken onlara para kazandıralım. Üstatlarımıza tekrar buradan saygılar, sevgiler hayatta olanlara. Hayatını kaybedenlere de mekanları cennet olsun bir kez daha. Şimdi hayatını kaybetmiş üstatlarımızı anarken tabii Volkan Konak'ı da hatırlamak lazım. 2025 yılında kaybettiğimiz büyük usta, benim de çok sevdiğim abim. Volkan Konak'ı da sen
2: Benim
1: de...
2: hayatımdaki benim birçok dostum, abim, kardeşim var ama benim için Volkan Konak ve Hakan Altun, ikisi benim için apayrı yerdeler. Yani şöyle söyleyeyim, böyle çok böyle ağlayabilen, duygularını çok gösterebilen bir adam değilim. Özlem'le 10 yıldır evliyim. Eşim sadece beni o gün ağlarken gördü. Yani ağlamanın ayıp olduğundan dolayı değil. Yani ben onu daha
1: Duyguları o
2: böyle
1: şekilde,
2: ketum
1: evet.
2: olmaya çalışıyorum o konularda. Gözüm doluyor ama genellikle yalnız başıma bunları yaşamayı seven bir adamım ama Volkan abi de hiçbir şeye dayanamadım. Volkan abi benim hayatımda tanıdığım en özel, en önemli adamlardan biriydi. Yani onu o kadar çok seviyorum ki. Yani her gün eksikliğinde hissediyorum.
1: Mekanı cennet
2: Benim
1: olsun.
2: çünkü yok günümde, daha bu işlere yeni başladığımda,
1: Tabii çok değerli
2: hiç
1: bir şey.
2: paramın olmadığında, bu gereken ilgiyi, desteği, alakayı görmediğim günlerde bana el açmış, yol göstermiş, destek olmuş. Ben onun hakkını ödeyemem. Onu çok seviyorum. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Benim için çok ayrı birisi Volkan abi.
1: O zaman Volkan Konak'ı bir şarkıyla analım. Bugün Berkay onunla ilgili bir şarkı seçti. Ailetme beni. En çok onun sesinden dinlediğimiz bir şarkı. Şimdi Sinan'la sahnede Ailetme beni.

0: Bravo.
1: Karadeniz'e bir selam. Volkan abime bir selam çaktık yukarıya doğru gökyüzüne.
2: Benim aslan abim rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onu çok seviyorum. Nurlar içinde yatsın.
1: Amin kardeşim. Evet Beko, şimdi programın sonuna doğru yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Hayallerinin yüzde kaçındasın? 80 olmuş mudur? Daha böyle müzikal hayallerin bitti mi? Düşündün mü hiç
2: böyle bir şey? Yani kendi coğrafyam, kendi ülkem içinde yapabileceğim şeyler sanırım bununla sınırlı. Bunun daha üstü bir şey yok diye düşünüyorum. Yani konserler veriyorsun. İnsanlar konserlerine geliyor. Seninle birlikte şarkılar söylüyor. Seviliyorsun, sayılıyorsun. Sen de onları seviyorsun, sayıyorsun. Aranızda bir bağ oluyor. Yani bu ülkede yapılabilecek bence seviye bu. Üretmekse iyi şarkılar yazdım, söyledim. Başka bir şey kalmadı. Yok, hiç. Yani belki 25 yaşında olsaydım, 30 yaşında olsaydım böyle çabalarım olurdu. Bunun için çabalayan tüm kardeşlerime sonsuz destek oluyorum. Onların yurt dışındaki yaptığı başarıları, yaptıkları şeyleri paylaşıyorum, destekliyorum. Kendi sosyal medyamda onların başarılarını paylaşarak gurur duyuyorum. Ama dediğim gibi benim için sanırım bu kadar.
1: Şarkı söylemeye devam etmek aşkla.
2: Ben sadece ne diyorum?
1: En iyi saniye Berkay'da lafını hiç aşağı indirmemek.
2: Benim için şarkı söylemek, iyi sahnede iyi müzik yapmak, iyi müzisyen olarak anılmak, iyi yorumcu olarak anılmak olay bu. Bir de hayallerimin diğer kısmını sonradan keşfettim. Eşim sayesinde. Onunla birlikte bir yuva kurduktan sonra, kızlarımız olduktan sonra böyle gönlümde olmayan bir kapı açıldı. Yani daha doğrusu bilmediğim bir kapı açıldı. Yani öyle bir yer varmış. Orası açılıyor ve oradan böyle büyük bir aşk çıkıyor yani. Bu kızlarla o hayalim de gerçekleşti. Çocuklarla. Ya aslında benim ilk işim babalıkmış yani. Ben kendimi öyle
1: evet,
2: düşünüyorum yani.
1: Doğru.
2: Birinci meslek benim babalık. Çünkü ben gerçekten o işi... o işi demek demeyeyim de yani o işi ne demekse ya.
1: O olguyu.
2: O babalık durumunu o kadar benimsedim ve var ki bende. Yani çok hani diyorsun ya oğlum zor değil mi? İşte sabah 5'te konserden geliyorsun. Uçaklar, yolculuklar. Yattın uyudun 8'de kalkıyorsun.
1: Allah o gücü veriyor değil mi?
2: Veriyor abi. Ben 8,5 yıldır 9 yıldır full böyleyim. Full böyleyim yani.
1: Aynen. Ve hiç... Ben de şahidim hakikaten hep böyle ya. Hiç
2: ve o, bir yani hayallerim yani iyi dostlar biriktirmek, iyi dostlarım olsundu. Allah'a bin şükür var onlar. Hayatımı paylaşacağım, derdimi anlatacağım kardeşlerim var hayatımda. Allah herkese nasip etsin, iyi bir yuva. Hayırlı vatana,
1: amin,
2: millete,
1: doğru.
2: Anaya, babaya,
1: çok
2: büyüklerine,
1: doğru.
2: Hayırlı evlatlar onlar da var. Müzikteki başarım da var, iyi kendime ait bir kitlem var. Hayallerim
1: keyif alıyorsun.
2: Tamam,
1: çok
2: mutluyum ya.
1: Güzel,
2: daha büyük beklentilerim içine girmek
1: gerek,
2: istemiyorum.
1: Da
2: ama Rabbim nasip ederse onun planladığı başka şeyler varsa da iyi kötü yaşarız yani.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Doğru söylüyorsun. Bir de el uzattığında çok kişi oldu yeni yeteneklere. Böyle bir prodüksiyon şirketi üzerinden.
2: Ben yaptım, öyle bir şirket kurdum. Birçok kişiye de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onların kendinden vazgeçtiklerinde bile ben onlardan vazgeçmiyorum. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama şu an çok değişik bir dönemsel bir şey var. Yani mesela
1: çok zor oluyor.
2: Şu an aşırı dijitalde bir hızlı tüketim söz konusu. Korkunç bir hızlı
1: kaos
2: tüketim var.
1: Kaos var ya, evet.
2: Ve sürekli bir şeyler çıkıyor. Bence iyi müzik de arada kayboluyor. Arada kaynayabiliyor. Hızlı üretiliyor, hızlı tüketiliyor. Ama hızlı bir şey ürettiğinde de bence müzikal bir şey üretemiyorsun. Yani gerçekten müzisyen işi yapmak istiyorsan bu bir zaman alıyor. Bunu

0: çalmak, üstüne prova yapmak, denemek. Ya iyi bir şey yapmak için mesela İz albümü diye bir albüm yaptım abi. Bence benim müzikal kariyerimin en iyi albümü o. Ama en satmayan, en tutmayan işi o. Ama benim
1: hep
0: için
1: öyle oluyor ya.
0: Benim için müzikal kariyerimin en iyi albümü.
1: Zaman
0: ama
1: biz
0: o işi tam 11 ayda bitirdik abi.
1: 2010 yılında yaptığım Hande Yener Oluyor albümü, full söz müzik düzenleme.
0: Evet.
1: Geçen sene patlayabiliyor işte Bir Bela, Hasta, Sopa, Yasak Aşk gibi şarkılar. Orada bir Bodrum
0: i̇şte
1: patlamış.
0: Dönemsel abi.
1: Yani
0: bir dizide lazım. Bir şey oluyor.
1: İz bir süre sonra bütün şarkıları bilinen bir albüm olabilir.
0: Yani olabilir. Artık. Umarım ben görürüm arkadaşlar.
1: Görürsün. Bence görürsün yani.
0: Yani dediğim gibi yapıyorsun ama dönemsel olarak gerçekten iyi işler harcanıyor. Mesela bazı platformların gücünü farkındayım sosyal medyada. Orada sektörel bazda yön verdiğini de farkındayım. Bazı listelerde insanların yukarı aşağı oynamasını etkilediğine de çok eminim. Çok da güçlü, çok da büyük bir kitleye sahip. Ama ben mesela orada var olmayı tercih etmiyorum.
1: Evet ya, bunu da seninle konuştuk geçen gün. Tırnak içinde katalog desteği sıfır çıktı. Ama ona rağmen en çok dinlenenler arasındaydın.
0: Sana sen attım değil mi? Gördün
1: evet,
0: mü?
1: Evet. Bunu tabii daha sonra başka platformda konuşuruz ama biz güzel şeylerden bahsedelim. Zaten böyle bir desteğe de ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Hiç öyle bir şey. Ben,
1: Allah'a çok şükür.
0: Ben yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum. Popüler kültüre hizmet etmek istemiyorum. Sadece yıllardır biriktirdiğim kendi kemik kitlemi benden beklediği müziği vermek istiyorum. O kadar. Hiç değiştirmiyorum.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Ayağına sağlık.
0: Teşekkür
1: şeref
0: ederim.
1: Onur verdin. Kardeşim. Benim bir kardeşim olarak çok en eski arkadaşlarımdan biri hayattaki. Ve gerçekten hiçbir zaman birbirimizi hiçbir lafını kırmadık. Her şeyi birbirimiz için yapmaya çalıştık. O yüzden bu örnek duruşunla, müzikalitenle. Çünkü ben açıkçası biliyorsunuz çok fazla şarkıcıya müzikal anlamda söyleyeyim. Yani o tarz bir şeyim yok yani. Hani düşkünlüğüm yok diyeyim. Hani başka bir şey söylemeyeyim ama Berkay mesela benim çok sevdiklerimden. Çünkü onun müzikalitesine saygı ve sevgi duyuyorum. O yüzden iyi ki varsın. Beraber de çok şey yaptık. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Her zaman yeni albümde de bir şarkı daha yapacağım. Çok şarkım var onda da işte. Aşklar var, deliler var, işte ne bileyim kabus geceler falan
0: çok
1: var.
0: Çok güzel şarkılar
1: var. Var çok,
0: çok
1: var. Onlara bir yenisini ekleyeceğiz inşallah. İnşallah. Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten bu hafta da Sinan'la Sandi'ye verdiğiniz destek çok değerliydi. Türkiye'nin her yerinde Kars'tan Ardahan'dan tutun Marmara bölgesine kadar kendimi göster. Hatta buradan çıkıp hiç şaşırmayın. Güney Amerika'da bile izleniyoruz. Yani ve Yemen'de, Arap dünyasında izleniyoruz gerçekten. Brooklyn'de, Amerika'da bile bizi izleyenler yazdı daha önce. Polonya'da da çok çekiyor yani bu şey, gözlüklerinden dolayı. Harry Potter nereli pardon? İskoçya'da da izleniyoruz. Yani gerçekten şaka değil bu.
0: Bir dakika, Harry Potter nereli dedi.
1: İrlanda mıydı?
0: Sivas.
1: Neyse, bütün arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz burada olduğumuz için. Sizinle olmaktan gurur duyuyoruz. Gücümüz, enerjimiz olduğu için programı yapmaya devam edeceğiz. Tekrar ayağına sağlık kardeşim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Müslüm kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum hepsine. Çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. İnşallah tadında bir şey çıkar ortaya.
1: Müthiş. Senin varlığın her zaman çok değerli.
0: Çıkmıştır ortaya.
1: Senin de çok sevdiğin Küçük Emrah eski zamanlarından bir şarkı. Emrah olarak tabii söylüyoruz artık. Belalım benim. Enes de yapacağız ama bize eşlik edersen çok mutlu oluruz.
0: Seve seve.
1: Allah'a emanet olun. Bizi seyretmeye devam edin. Sesi açın. Pişman olmazsınız. Hoşçakalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine, her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşayacağız.

Ellerinize kollarınıza sağlık. Sultaniyegah makamı ile bu akşam aşikar programımızı açtık. İki eser seslendirdim sizler için. Şimdi başka bir türküyle devam etmek istiyorum. Iğdır'ın Ağlı Alması. Buyurun.

Bravo. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi sırada güzel bir Sezen Aksu bestesi var. Masum değiliz diyeceğiz.

Arkadaşlarımın ellerine, kollarına sağlık. Hakikaten çok güzel oldu. Bana göre çok güzel oldu. Umarım izleyenlerimiz de en az benim kadar keyif almıştır bu güzel Sezen Aksu eserinden. Şimdi sırada daha güzel bir şarkı geliyor. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Ne güzel İzmir'i hatırlamış olduk böylece. Sırada bir Yıldırım Gürses bestesi var. Anla artık, anla beni, unut. Geçen günü yapacağız.

Bravo. Barış abimizi de, Barış Manço'yu da böylece bu güzel şarkıyla yad etmiş olduk. Sırada güzel bir türkümüz var. Biraz sakinleşiyoruz, ağırlaşıyoruz. Bakalım hangi türkümüz geliyor?

Sevgili arkadaşlarımın ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Ben okul yıllarına gittim bu güzel türküyle. Altın hızma mülayim. En son üniversitede konservatuvar yıllarında okumuştum. O yüzden burada da okumaktan keyif aldım. Aşikar'da da okunmuş oldu. Şimdi daha da hareketli bir şarkıya geçiyoruz. Yine bir türkü, bir Adana türküsü diyelim. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan.

ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Bu akşam da maalesef Aşikar programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, hoşça kalın ve müzikle kalın lütfen. Hoşça kalın.